İlahiyat Fakültesi. Giriş. İnsanın ahlaki eylemi özgürlük ve sorumluluk üzerinde yükselir. Özgürlük, insanın irade sahibi oluşunu, sorumluluksa bu iradenin sonuçlarını üstlenme bilincini ifade eder. Ahlaki bir davranışın anlam kazanabilmesi, kişinin bilinçli bir tercihte bulunabilmesine ve bu tercihin sonuçlarını kabullenmesine bağlıdır. Bu nedenle özgürlük, ahlakın imkanını, sorumluluksa onun değerini ve yönünü belirlemektedir. İrade sahibi olmayan bir varlığın ahlaki sorumluluğundan söz edilemeyeceği gibi, sorumluluktan bağımsız bir özgürlük anlayışı da ahlaki bir zemin sunmamaktadır. İlahi vahiy insanı hem özgür hem de sorumlu bir varlık olarak tasvir etmektedir. İnsan kendisine sunulan alternatifler arasında seçim yapabilme yeteneğiyle imtihanın muhatabı haline gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de insanın doğruyla yanlışı ayırt edebilecek bir donanıma sahip kılındığı ve yaptığı tercihlerden dolayı hesaba çekileceği açıkça ifade edilmektedir. Bu bağlamda özgürlük, bilinçli tercih yapabilme gücü, sorumluluksa bu tercihin doğurduğu sonuçları üstlenme bilincidir. Dolayısıyla ahlaki hayat bu iki unsurun dengeli birlikteliği üzerine inşa edilmektedir. Bu çerçevede bu bölümde ahlaki eylemin temelini oluşturan özgürlük ve sorumluluk kavramları üç aşamada ele alınacaktır. İlk olarak özgürlük, insanın seçim yapabilme gücü bağlamında incelenecek, ardından sorumluluk, özgürlüğün tamamlayıcı unsuru olarak ele alınacaktır. Son olaraksa bu iki kavram arasındaki dengenin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki yansımaları ele alınarak ahlaki eylemin ideal formu ortaya koymaya çalışılacaktır. 1. Özgürlük, insanın tercih gücü. İnsanın Allah'ın varlığını kabul etme veya reddetme, onun emirlerine uyma ya da onları terk etme süreci olarak ifade edilen imtihan boyutu, onun irade sahibi bir varlık olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yönüyle insanın irade sahibi oluşu, ahlaki eylemin başlangıç noktasıdır denilebilir. Zira bir eylemin ahlaki değer taşıyabilmesi, onun bilinçli bir tercih sonucu ortaya çıkmasını gerektirir. Dolayısıyla özgürlük, insanın tercih yapabilme gücü olarak ahlaki sorumluluğun temelini oluşturmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu bağlamda zikredilen hitap tarzı da bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Şöyle ki, ilahi hitap insanlara doğruyla yanlışı bildirdikten sonra onları tercihte serbest bırakmaktadır. Bu çerçevede, de ki, gerçek Rabbinizdendir. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin ayeti, insanın seçim gücüne sahip olduğunu vurgulayan temel bir ilkedir. Bu yaklaşım, dinin zorlamaya değil, özgür tercihe dayandığını, dolayısıyla insanın yaptığı seçimler üzerinden sorumlu tutulacağını göstermektedir. Ahlaki sorumluluğun temelinde yer alan amel kavramı da bilinçli tercihle doğrudan ilişkilidir. Amel kelimesi genellikle insanın irade ve bilinçle gerçekleştirdiği davranışları ifade etmektedir. Burada özellikle bilinçli vurgusunun yapılması önemlidir. Çünkü amel kavramı, fiil kavramına göre daha özel bir anlam taşımaktadır. Fiil denildiğinde bilinçli veya bilinçsiz, niyete dayalı ya da niyetten bağımsız bütün hareketler anlaşılabilmekte, hatta canlı ve cansız varlıkların ortaya koyduğu davranışlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Buna karşılık amel, yalnızca insanın bilinçli ve iradeye dayalı davranışlarını ifade etmektedir. Nitekim birçok hadis kaynağında ilk sırada yer alan "Ameller niyetlere göredir" hadisi de amelin salt dışsal bir hareketten ibaret olmayıp bilinç, irade ve niyetle anlam kazanan bir davranış biçimi olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle amel, özgür iradeyle yapılan tercihin ahlaki boyutunu ortaya koymaktadır. Benzer şekilde Ebu Mansur el-Maturidi'nin Cibril hadisindeki abd fiilini amel kavramıyla açıklaması da dikkat çekicidir. Buna göre ihlas nedir sorusuna verilen "Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmendir" cevabı, "Allah'a onu görüyormuşçasına amel etmendir" şeklinde yorumlanmıştır. Maturidi'nin fiil yerine özellikle amel kavramını tercih etmesi,

0: ahlaki değerin ancak bilinçli irade ve kasıtla gerçekleştiğini göstermektedir. Böylece insanın özgür iradesiyle yaptığı tercihler sıradan bir eylem olmanın ötesine geçerek sorumluluk doğuran ahlaki davranışlar haline dönüşmektedir. İşte tam da bu noktada bilinçli ve iradeye dayalı davranış anlamına gelen amel, imanla birleştiğinde ahlaki bir değere dönüşmekte ve salih amel niteliği kazanmaktadır. Kur'an'da amel kavramı tek başına kullanıldığında hem iyi hem de kötü davranışları kapsayabilmektedir. Nitekim kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu, karşılığını görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu, karşılığını görür ayeti, insanın bütün bilinçli davranışlarının karşılık bulacağını ortaya koymaktadır. Ancak amel kavramı imanla birlikte zikredildiğinde genellikle iman edip salih amel işleyenler şeklinde kullanılmakta ve böylece ahlaki değeri olan doğru ve faydalı davranışlara işaret edilmektedir. Burada bu iki kavramın birçok yerde birlikte anılması, ahlaki eylemin yalnızca dış davranıştan ibaret olmadığını, bilinç, niyet ve iman temeli üzerine kurulması gerektiğini göstermektedir. Yüce Allah insanı yaratmış ve ona tercih yapabileceği bir alan tanımıştır. İmtihanın anlamlı ve adil olması da bu alanın varlığıyla doğrudan ilişkilidir. Bununla birlikte insanın mutlak anlamda sınırsız bir özgürlüğe sahip olmadığı da açıktır. Kişinin doğum yeri, ailesi veya bazı temel şartlar kendi iradesine bağlı değildir. Bu durum mutlak iradenin Allah'a ait olduğunu, insanınsa sorumluluğa konu olan alanlarda yani seçimlerinde özgür bırakıldığını göstermektedir. Dolayısıyla özgürlük insanın her şeyi belirleyebilmesi değil, kendisine sunulan imkanlar çerçevesinde tercih yapabilmesidir. Bu tür konuların sıklıkla ele alındığı kelam ilminde özgürlük meselesi, büyük ölçüde irade kavramı etrafında ele alınmıştır. İrade, herhangi bir zorlama olmaksızın yapılması veya yapılmaması mümkün olan bir konuda, iki tarafın birini diğerine tercih etmeyi gerektiren bir sıfat olarak tanımlanmıştır. Bu tanım iradenin özünü doğrudan ortaya koymaktadır. Bu bağlamda fiiller zorunlu, ızdırari veya iradeye dayalı, ihtiyari olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Tartışmaların merkezinde ise insanın tercihine bağlı olan ihtiyari fiiller yer almaktadır. Çünkü sorumluluk ancak bu tür fiiller üzerinden anlam kazanmaktadır. Kelam ekolleri, insanın fiilleri konusunda farklı yaklaşımlar ortaya koymuşlardır. Cebri anlayış, insanın özgürlüğünü sınırlandırırken, Mutezili yaklaşım, özgürlüğü geniş bir şekilde ele almıştır. Sünni yaklaşımsa fiillerin yaratılmasını Allah'a, tercih edilmesini ise insana nispet ederek dengeli bir açıklama getirmiştir. Bu anlayışa göre insan, fiilleri yaratma gücüne sahip değildir. Ancak onları seçme noktasında özgürdür. Bu seçim gücü ise sorumluluğun temelini oluşturmaktadır. İnsanın bir fiili gerçekleştirme süreci de bu çerçevede değerlendirilebilir. Öncelikle kişi o fiile yönelir, niyet eder ve tercih eder. Ardından bu tercihini gerçekleştirebilecek imkanlara sahip olur. Son aşamada ise fiil Allah tarafından yaratılır. Bu süreçte ahlaki sorumluluğu doğuran temel unsur, insanın ilk aşamadaki tercihidir. Dolayısıyla özgürlük, fiilin yaratılmasında değil, seçilmesinde ortaya çıkmaktadır. Nihayetinde İslam düşüncesinde özgürlük, insanın bilinçli tercihlerde bulunabilmek gücüdür. Bu güç, insanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri olduğu gibi, aynı zamanda onun sorumluluğunun da kaynağını teşkil etmektedir. İnsan, sahip olduğu bu seçim gücü sayesinde yaptığı eylemlerden sorumlu tutulmakta, böylece ahlaki ve dini anlamda değer kazanmaktadır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın.
1: bitiverir ansızın.
0: Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Özgürlük önemli. Özgürlük Cenab-ı Hakk'ın bize en büyük lütfu ve insan yapıp yapmama konusunda bir davranışı özgürce tercih edebildiğinde kendi varlığının farkına varıyor. Özgürlüğü elinden alındığında ya da kısıtlandığında kendini iyi hissetmiyor. İnsanın yaratılış kodları onun özgürlük ayarlarıyla doğrudan bağlantılı. Ve insan özgürlüğünü, sınırlarını bildiğinde tecrübe ederse kontrollü, dengeli bir kişiliğe kavuşuyor. Aksi söz konusu olduğunda, dengesiz, tutarsız davranışlara muhatap olduğunda ya da bu tür davranışlar sergilediğinde özgürlüğünü fark etmek, onu geliştirmek, onunla hayata tutunmak yerine bir takım patolojilerin, bir takım sorunların bileşeni haline gelebiliyor. Evet, burada özellikle bugün ergenlik dönemindeki çocuklara nasıl yaklaşalım, temel yaklaşım stratejilerimiz neler olmalı? Bağımlılık potansiyeli taşıyan ya da bağımlı olan gençlere, çocuklara bu konuda nasıl model olalım biz yetişkinler, özellikle anne babalar, onu hatırlatmak istiyorum. Öncelikle şunu ifade edelim ki aziz dinleyenlerim, ergenlik döneminin özelliklerini bilmek çok önemli. Ergenlik dönemi yetişkinliğe hazırlık dönemi olduğu için ondan yetişkin tavrı beklemek özellikle ergenlerden gerçekçi değil. Mümkün de değil doğrusu. Çünkü burada genellikle anne babalar çocuklarıyla çatışıyorlar ve bunun neticesinde kazananı olmayan, ancak iki tarafında hem ebeveynlerin hem de çocukların kaybettiği, aradaki iletişimin kesintiye uğradığı ya da zayıfladığı bir sürecin bileşeni oluyorlar. Evet, ergenlik döneminin özelliklerini bu yüzden biz ebeveynlerin bilmesi ve buna uygun hareket etmesi çok önemli. Ergenlik döneminde madde meyillisi ya da madde bağımlısı bir çocuğunuz varsa, maddeler ve bağımlılıkla ilgili mutlaka bilgi edinmemiz gerekiyor. Tabii eğer bağımlılık ileri düzeydeyse, bağımlılık anında, çünkü o bir depresif durum, bir sorun anı, sakinleşmeyi beklemek gerekiyor. O an söylenen hiçbir şey çocuğa etki etmiyor. Diyelim ki telefon bağımlısı bir çocuğumuz var ya da internet bağımlısı, sosyal medya bağımlısı, bir takım böyle davranışsal bağımlılıklarını gözlemlediğimiz ergenlik dönemindeki çocuğumuzu, evladımıza o an bir şey söylediğimizde o bağımlılıkla baş başayken sizi dinlemez. Dinlemesini beklemek de yine gerçekçi olmaz. O yüzden o anın geçmesini beklemek gerekiyor. Öncesinde ya da sonrasında. Ve tabii ki yapıcı bir ses tonuyla, yapıcı bir üslupla, yapıcı bir yaklaşımla, sorunu fark ettirerek, olayın vehametini bir şekilde hissettirerek, ancak aşırı kaygılı ve depresif bir ruh haliyle değil, tutarlı bir sözcük dizini içerisinde ve yaklaşımla bunu ifade etmek gerekiyor. Tabii tutarlılık ve istikrarlı olmak burada son derece önemli. Sınırların net çizilmesi önemli. Samimiyet ve güven çok önemli. Açık ve dürüst olmak önemli. İki tarafında, yani anne babanın da çocuğun da ergenin de gizlediği bir şeyler olmamalı. Burada kendini açmasını istiyorsak ergenden, biz de onlara karşı açık iletişim kodlarıyla konuşmalıyız. İyi davranışların ifade edilmesine ihtiyaç var. İletişimi artırmak gerekiyor. Romantik olmamak lazım. Yani benim çocuğum yapmaz. Yani genellikle anne babaların ilk anda sergilediği tutum bu. Benim oğlum, benim kızım yapmaz. Tabii ki yapmaz, yapmasın. Yakıştıramayız. Hiç kimse kendi evladına böyle bir sorunu yaklaştırmak istemez, yakıştıramaz. Ancak böyle bir realite varsa burada artık romantik olmak değil, gerçekçi olmak zorundayız. Peki ne yapalım? Aile olarak ne yapmalıyız? Bir defa yakından ilgilenmek en kolay ve en önemli gösterge. Tabii okul çağındaki gençlerde, ister lisede ister üniversitede olsun, okul ortamı önemli. Muhtemel ki bağımlılık yapıcı olan davranışı da bu ortamda ediniyor olabilir çocuklarımız. En azından pekiştireçler bu çevreden geliyor olabilir. O yüzden çocukları takip etmek, arkadaşlarını eve çağırmak, arkadaşlarının aileleriyle görüşmek burada önemli ve gerçekçi bir yaklaşım. Özellikle çocukluk, birinci kademe, ikinci kademe, ortaokul, lise yıllarında bu yaklaşım çok işlevsel. Tabii arkadaşları aşırı eleştirmek yanlış. Filancayla gezme, filancayla daha az temas kur, ondan uzaklaş, arkadaşlığı bırak gibi cümleler çocukların o arkadaşıyla kurduğu duygusal yakınlığı ya da ilişkinin gücünü bilmediğimiz ya da yeterince kavrayamadığımız için sonuç vermek yerine çoğu zaman daha çok yaklaştırabiliyor onunla evladımızı. Tabii çocuğumuzu dinlemek burada önemli. Davranışın nedenini anlamaya çalışmak önemli. Davranışın nedeni üzerinde birlikte düşünmek önemli. Yani sorunu fark ederseniz çözümün parçası olmaya başlarsınız. Ve madde kullanımı değil, var olan problemler ve davranış bozukluklarına odaklanmak gerekiyor. Çünkü madde kullanımı bir sonuç. Ancak öncesinde o sonuca iten, madde kullanımı davranışına çocuğunuzu iten sebeplere odaklanmanız lazım. Ve bu davranış bozukluğunu, bu problemi ortaya çıkartan sebepler nelerdir sorusunu gerçekçi bir şekilde çözmeye çalışmak, önce tespit, sonra tahlil, sonra çözümün parçası olmak gerek. Tabii duygu ve düşüncelerinizi suçlamadan, çocuklarınızı yargılamadan ve bizim çok sevdiğimiz bir ifadeyle ben diliyle ifade etmek lazım. Burada sen dili suçlayan bir dil. Sürekli sen böyle yapıyorsun, sen filancalarla geziyorsun, filanca arkadaşlıklar seni bu hale getirdi gibi yargılayıcı bir dil ve üslup gerçekçi de değil, sonuç aldırıcı da değil. Çoğu zaman var olan ilişkiyi daha da bozabiliyor. Tabii olumlu yanların vurgulanması, ödüllendirme yeri geldiğinde önemli. Sürekli yanlış davranışların altını çizmek kişinin aklının da bununla meşgul olmasını sağlıyor. Kötü sözleri ve eleştirileri insan unutmuyor. Çünkü temel anlamda onlar kişiliğine, o davranışın gidişatına bir şekilde etki ediyor. Madde kullanıldığında, yani madde kullandığından ya da maddeye yöneldiğinden çocuklarınızın şüpheleniyorsanız açık ve samimi iletişim kurup sorun ve yardım teklif etmek gerekiyor. Daha yakından takip etmek, ifade ettiğim gibi daha uzun süre birlikte vakit geçirmek, sakin ve sabırlı olmak, yardım teklifini yinelemek, teklifi kabul ettiğinde size en yakın efendim amateme ya da çemateme başvurmak. Çünkü burada profesyonel destek almamız gerekebilir. Kendinizi kötü hissediyor ya da öfke kontrolünde sorun yaşıyorsanız sizin de yardım almanız gerekebiliyor. Çünkü burada şiddetten efendim özgürlük diline doğru bir dönüşüme ihtiyaç var. Aşırı ceza, hakaret, eleştiri, suçlama işe yaramadığı gibi durumu daha da kötü hale getiriyor. İletişimi iyice bozuyor, işbirliği olasılığını iyice zayıflatıyor ve evden ve daha önemlisi sizden uzaklaştırabiliyor çocuklarınız. Evet aziz dinleyenler, özellikle ergenlik döneminde her tür iletişim zor, ancak maddeye meyilli bir gencin ebeveyniyseniz daha da zor. Bu meyil bağımlılığa dönüşmüşse burada da artık profesyonel destek almak durumundasınız. Umarım böyle bir durumla karşı karşıya kalmazsınız, ancak kalma ihtimali, olasılığı her zaman var. Burada sakin olmak, sükunetle yaklaşmak, profesyonel destek almak ve en önemlisi kendinizi de öncelikle sağlıklı bir tutuma, bir davranışa yönlendirmek gerekiyor. Evet, madde bağımlılığından uzak, bağlılıklarınızı aile ortamında gittikçe güçlendirdiğiniz, çocuklarınızla sağlıklı iletişim kurmayı başarabildiğiniz, sorunun değil çözümün parçası olduğunuz bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın ve en önemlisi hayata birbirinize tutunarak bakın ve bağımlılıklardan uzak kalın. Hoşça kalın aziz dinleyenler.
0: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konuları kitabından sizlere her cüzden 3 mesajı aktarmaya devam ediyoruz. Bugün 4. cüzdeyiz. 4. cüzün teması, İslam toplumu bilinç eğitimiyle inşa edilir, inandıklarını tebliğ edenler, sonra kadere iman edip insanların haklarını çiğnemekten kaçınanlar, bu yolda 3. adımı atmış olurlar. 4. cüzde Ali İmran suresinin son tarafı ve Nisa suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz atacak olursak, İlk başlık olarak tebliğ başlığı gözümüze çarpıyor. Ali İmran suresinin baş tarafında Hristiyanların hatalarından bahsediliyor. Bu hataları müteşabih, yani akılla bilinemeyen karmaşık konularda tevil yapmaları, babasız doğmasından dolayı Hazreti İsa'ya Tanrı'nın oğlu demeleri, bir de ruhbanlık diye bir sınıf uydurup tebliğ ve cihadı terk etmeleriydi. Onların müteşabihteki hatalarına, Hazreti Adem'in de annesiz ve babasız yaratıldığı halde ona Tanrı'nın oğlu denilmediği hatırlatılıp, Hazreti İsa'nın da aynı şekilde yaratıldığı ve onun da insan olduğu açıklandı. Bu cüzde ise onların ikinci hatası ruhbanlığa cevap verilmektedir. Ruhbanlıkla bir köşeye çekilme yerine ülke içinde tebliğ yapılması, ülke dışından gelen saldırılara karşı da cihat ve savaş yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Savaşın bir takım sonuçları ve problemleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de yenilmek ve mağlubiyettir. Allah Teala burada Uhud Savaşı'nın sonucu üzerinden Müslümanların nasıl davranmaları ve münafıkların propagandasına karşı nasıl hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır. Bu cüzdeki ikinci mesaja baktığımızda Allah'ın takdirine teslimiyet başlığını görüyoruz. Bu cüzün sonundaysa güzel bir dua vardır. Bakara suresindeki muhkem ayetlerde hata yapılmaması, hataların affedilmesiyle ilgili duadan sonra Ali İmran suresinde de müteşabih konularda hata yapılmamasıyla ilgili bir dua bulunmaktadır. Bunun çaresinin Allah'ın gücünü, otoritesini anlamak ve teslim olmaktan geçtiği açıklanmaktadır. Ve üçüncü mesajsa toplumsal hak bilinci. Ayrıca bu cüzde Nisa suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Nisa suresinde savaş sonrası toplumlardaki problemler ve çözüm yolları anlatılmakta, yetimler, miras, vasiyet ve ahlaki seviyenin korunmasıyla ilgili hükümler açıklanmakta ve şahsiyetli bir toplumun inşası emredilmektedir. Bizlere kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdolsun. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dördüncü cüz.

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrailoğullarına helal idi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah hakkında yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Gerçek şu ki insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey ehli kitap! Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap! Gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız.

Bunları sana gerçek olarak okumaktayız. Allah hiçbir varlığa zulmedilmesini istemez. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu. İçlerinden inananlar da var. Fakat çoğu yoldan çıkmıştır. Onlar size incitmekten başka zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunmadıkça, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve aşağılanmaya mahkum olmuşlardır. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri yüzündendir. Bu cüretleri de onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir. Ehli kitaptan öyle bir topluluk var ki, geceleri ibadete durup Allah'ın ayetlerini okur, secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler ve hayırda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. Ne hayır yaparlarsa bilsinler ki karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kötülükten sakınanları bilir. İnkar edenlerin malları da çocukları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında harcadıklarının misali, kendilerine zulmeden halkın ekinine isabet edip onu helak eden kavurucu bir rüzgardır. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlar. Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar, sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların ağızlarından nefret taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Gerçekten size delilleri açıklamışızdır, eğer düşünüyorsanız. Size gelince, bakın siz onları seviyorsunuz ama onlar sizi sevmiyorlar. Siz kitabın tamamına inanıyorsunuz, onlar sizinle karşılaştıkları zaman inandık diyorlar, yalnız kaldıklarında ise size karşı öfkelerinden parmaklarını ısırıyorlar. De ki, öfkenizden çatlayın, şüphesiz Allah kalplerde olanı bilmektedir. Size bir iyilik gelirse bu onları üzer ama başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Eğer sabreder ve sakınırsanız onların tuzağı size hiçbir zarar vermez. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani sen sabah erkenden savaşmak için müminleri mevzilere yerleştirmek üzere ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. O zaman sizden iki bölük, Allah onların velisi olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Andolsun ki Allah size zayıf ve çaresizken Bedir'de de yardım etmişti. Allah'a isyandan sakının ki şükretmiş olasınız. O zaman inananlara şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen 3000 melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi? Evet, eğer siz sabır gösterip itaatsizlikten sakınırsanız, onlar şu anda süratle üzerinize gelseler bile, Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Zafer yalnız güçlü ve hikmet sahibi Allah katından gelir. Allah bu yardımı inkar edenlerin bir kısmını helak etmek veya onları ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak için yapmıştır. Resulüm, bu işte senin yapacağın bir şey yok. Allah ya onların tevbelerini kabul eder veya onları cezalandırır.

Çünkü onlar zalimlerdir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın. Onlar takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İşte onların yaptıklarının karşılığı Rableri tarafından bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada temelli kalacaklardır. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Sizden önce nice uygulamalar geçmiştir. Yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonunun ne olduğuna bir bakın. Bu Kur'an insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışsanız, şüphesiz en üstün olan sizsiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, bilin ki o toplulukta benzeri bir yara almıştı. O günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz ki, Allah gerçek müminleri ortaya çıkarsın ve uğrunda şehitleri olsun diye. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah iman edenleri günahlardan arındırmak, kafirleri de yok etmek için böyle yapıyor. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? Gerçek şu ki, ölümle karşılaşmadan önce onu istiyordunuz. İşte şimdi onu apaçık görmektesiniz. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü şunu demekten ibaretti. Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Ey iman edenler! Eğer inkar edenlere uyarsanız, sizi gerisin geri döndürürler de sonra hüsrana uğramış olursunuz. Oysa sizin Mevlanız, koruyup kollayanınız Allah'tır ve O yardımcıların en iyisidir. Kafirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyi ona ortak koştular. Onların varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin durağı ne kötüdür. Andolsun ki Allah size verdiği sözü yerine getirdi. Hatırlayın ki onun izniyle kafirleri öldürüyordunuz. Ama Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra gevşediniz, emre itaat hususunda birbirinizle tartıştınız
ve emre aykırı hareket ettiniz. İçinizden kimi dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordunuz. Derken Allah denemek için onların karşısında sizi bozguna uğrattı. Sonunda yine de sizi bağışladı. Allah müminlere karşı lütufkardır. O zaman siz dönüp hiç kimseye bakmadan yukarı doğru çekiliyordunuz. Peygamber ise arkanızdan sizi çağırıyordu. Kaybettiklerinizin ve başınıza gelenlerin üzüntüsüne katlanabilmeniz için söz tutmamanıza karşılık Allah size tasa üstüne tasa verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah size bir güven, bir grubunuzu kendinden geçiren uyuklama hali verdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüşler, Allah hakkında haksız yere cahiliye düşüncelerine kapılarak "Bu işten bize ne?" diyorlardı. De ki, işin tamamı Allah'a aittir. Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar. Bu işte bizim görüşümüz alınsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. De ki, evlerinizde dahi olsaydınız yine de haklarında ölüm yazılmış olanlar ölüp düşecekleri yere geleceklerdi. Bu Allah'ın içinizde olanı ortaya çıkarması ve kalplerinizdeki şüpheyi gidermesi içindir. Allah kalplerde olanı bilir. İki ordunun karşılaştığı gün, sizden bozguna uğrayanlar var ya, sırf yaptıkları bazı şeyler yüzünden şeytan onların ayaklarını kaydırmıştı. Şüphe yok ki Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, pek halimdir. Ey iman edenler! Sizler sefere çıkan veya savaşa giren kardeşleri hakkında Allah sonunda bunu kalplerinde bir hasret acısı kılsın diye onlar yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkârcılar gibi olmayın. Hayat veren de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, biliniz ki Allah'tan gelecek bir bağışlama ve bir rahmet, onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Andolsun ki ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda mutlaka toplanacaksınız. Sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızası peşinde olan, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın rızasını arayanlar, Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı. Düşmanınıza iki mislini verdirdiğiniz kayıp, kendi başınıza gelince, "Bu nereden başımıza geldi mi?" diyorsunuz. De ki, "O kendinizdendir. Doğrusu Allah her şeye kadirdir." İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelenler, Allah'ın izniyle oldu ve bu, müminleri belli etmek içindi. Bir de münafıkları ortaya çıkarması için. Onlara, "Gelin Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa savunmada bulunun," denildi. Onlar, "Savaş olacağını bilsek elbette size katılırız," dediler.
O gün onlar

imandan çok küfre yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Gizlediklerini Allah onlardan daha iyi bilir. Onlar oturup kardeşleri hakkında bizi dinleselerdi öldürülmezlerdi diyenlerdir. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız ölümü başınızdan savın. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinç içerisindedirler. Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük mükafat vardır. Bir takım insanlar onlara, "İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun," dediler de bu onların imanlarını artırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın lütuf ve keremiyle kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler. Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. Bakın, bu şeytan ancak kendi yandaşlarını korkutur. Mümin iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Resulüm, inkarda yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah ahirette onların hiç nasibi olmasını istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İmanı küfürle değiştirenler şüphesiz Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Onlar için elem verici bir azap vardır. İnkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz fırsatın sakın onlar için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını arttırmaya yarıyor. Onlar için alçaltıcı azap vardır. Ey inkar edenler! Allah müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah gaybı bildirmek için peygamberlerinden dilediğini seçer. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin. İnanır ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri mal, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Hem bu söylediklerini hem de haksız yere peygamberleri öldürmelerini elbette bir tarafa yazacağız ve yakıcı azabı tadın diyeceğiz. Bu ellerinize yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmedici değildir. Onlar, doğrusu Allah ateşin yakıp bitireceği bir kurban getirinceye kadar hiçbir peygambere inanmama hususunda bizden söz aldı diyenlerdir. De ki, benden önce nice peygamberler size mucizeler ve dediğiniz şeyi getirmişlerdi. Doğru söylüyorsanız onları niçin öldürdünüz? Seni yalanladılarsa bil ki senden önce belgeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalancılıkla suçlanmışlardı. Herkes ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirilirsiniz. Şüphesiz

sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu size gereken davranışlardandır. Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara mutlaka açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Ama onlar bunu kulak ardı edip kitabı az bir dünyalıkla değiştiler. Karşılığında aldıkları ne kadar da değersiz. Sanma ki yaptıklarından memnun olanlar, yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananlar, evet sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan, hiç şüphe yok onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz, Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Rableri onların dualarına şöyle karşılık verir: Şüphesiz ben, erkek olsun, kadın olsun ki birbirinizden meydana gelmişsinizdir, sizden bir şey yapanın emeğini asla boşa çıkarmam. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğratılanların, savaşanların ve öldürülenlerin, işte onların günahlarını elbette sileceğim. Andolsun ki Allah katından bir mükafat olarak onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Şüphe yok ki nimetin güzeli Allah'ın katındadır. İnkar edenlerin gönüllerince diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın. Kısa süren bir faydalanma, sonra sığınakları cehennem, ne kötü bir mesken. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlara Allah katından bir ikram olarak altından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada temelli kalacaklardır. Allah katındaki mükafat iyi kimseler için daha hayırlıdır. Ehli kitaptan öyleleri vardır ki hem Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilmiş olana inanırlar. Allah'a karşı saygı duyup Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değişmezler. İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesap görmekte çok çabuktur. Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun. Birbirinize dayanıp bağlanın, Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilirsiniz. Nisa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız,
tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onların yeterli fikri olgunluk düzeyine eriştiklerini tespit ederseniz, hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israfla ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar, miras taksiminde hazır bulunurlarsa, bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bırakmış olmaları halinde, onlar hakkında endişe duyacak olanların, başkalarının yetimleri içinde kalpleri sızlasın. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadın payı kadar vermenizi emreder. Mirasçılar ikiden fazla kadın iseler, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa anne babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da anne babası ona varis olmuşsa annesinin hakkı üçte birdir. Ölenin kardeşleri varsa annesinin payı vasiyetten ve borçtan sonra altıda birdir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa sizin de yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının annesi, babası ve çocukları bulunmadığı halde malı diğer mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa vasiyetten ve borçtan sonra her birinin payı altıda birdir. Bundan fazlaysalar üçte bire ortaktırlar. Kimse zarar görmesin. Allah'ın hükmü budur. Allah her şeyi bilendir, hilim sahibidir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kazanç budur. Kim de Allah'a ve peygamberine itaatsizlik eder ve sınırlarını aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan çirkin fiilde bulunanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun. İçinizden bu çirkin fiili işleyen ikilinin canlarını yakın. Eğer tevbe eder, durumlarını düzeltirlerse, artık onlara eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden, çok esirgiyendir. Allah'ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezelden pişmanlık getirenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir,
hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çattığında ben şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmek için evlenme ve boşanma konusunda engel çıkarmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. Eğer bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi, ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz onu iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi geri alacaksınız? Birbirinizle beraber olduğunuz halde, üstelik onlar sizden sapasağlam bir söz de almışken, onu geri mi alacaksınız? Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir edepsizliktir, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz, nikah ortadan kalktığında kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle

yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Varis. Bütün varlığın sahip olduklarının sonunda kendisine döneceği mutlak mülk ve hakimiyet sahibi. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlıkların sahip olduğu ne varsa aslında kendisine ait olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Alışveriş ve benzeri bir akit bulunmadan bir mala sahip olmak, ölen kimsenin servetinden pay almak anlamındaki virs, viraset kelimesinden türeyen varis esması, varlığının sonunun bulunmaması vasfıyla kainatın gerçek sahibi anlamına gelir. Allah'ın varis oluşu, alemlerin ve içindeki her şeyin gerçek sahibi olmasıyla birlikte, mülkünden istediği miktarı, istediği kullara bir süreliğine bağışlamasıyla tecelli eder. İnsanın elinde ne varsa, öldüğü vakit başka ellere geçer. Fakat ne olursa olsun, bütün varlık sona erdiğinde, yine o mülk Allah'a aittir, geldiği yere döner. Bizimki sadece geçici tasarruf sahibi olmaktır fakat, elbette bütün nimetlere zamanla alıştığımız için bunu da unuturuz. Peki Allah'ın varis oluşu bize nasıl yansır? Bizim hayatımıza ne kadar? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Kur'an-ı Kerim'de veraset kavramı ondan fazla ayette varis olmak, varis kılmak anlamında Allah'a nispet edilerek kullanılmıştır. Bir ayette de Rabbimiz kendisi için varislerin en hayırlısı, ahsenül varisin buyurmuştur. Şimdi düşünelim, bir şeye varis olmak ne demektir? Bir mala herhangi bir ödeme yapmadan bir başkasının ölümü neticesinde sahip olmak, üzerinde mülkiyet hakkı kazanmak demektir, değil mi? Hepimiz şu dünyada çalışıp çabalayıp mal sahibi olabilmek için uğraşırız. Fakat atalarımızdan bize miras kalacak şeylerin yeri ayrıca özeldir. Onu bizim için özel kılan iki şey vardır. Biri atadan hatıra olması, diğeri çalışıp çabalamadan kazanılmış olması. Vefat edenin ardında bıraktığı kimselere bir ikramı gibidir aynı zamanda. Peki Rabbin kendisini varis olarak anlatmasında nasıl bir incelik olabilir? Mülkün asıl sahibi oysa, bize kendi mülkünden ikram etmişse, nasıl bize varis olabilir? Allah'ın zarafeti burada kendini gösterir. İnsana kendi diliyle anlatır Rabbi. Biz ölünce her şeyin ona ait olacağını, bizim varlığın emanetçisi olduğumuzu ifade eder. Biz ölsek de malın kalacağını, o malın elden ele dolaşıp yine asıl sahibine döneceğini, bizim de o malın hesabını vereceğimizi hatırlatır. Kim vardır ki şu dünyada sahip olduklarını beraberinde alıp götüren? Bedeni toprakla buluştuğunda hepsi ardında kalanlara dağıtılır. Hesabı da o kimseden sorulur. Malın helali hesap, haramı azap demiş eskiler. Ne olursa olsun bir hesapla karşılaşacağımız bir gerçek. O malın bize ait olmadığı da. Peki nedir bizdeki bu sahip olma hevesi? Daha iyi yaşamak mı? Kalbin güzele meyli mi? Allah'a ait olan da payımızın olduğunu, hakkımız olduğunu düşünmek mi? Rabbimiz bizi ferasetli kullarından eylesin. İnsan durduğu yerden bakar her şeye. Ahirete de dünyadan bakar. Anlamlandırmakta güçlük çeker bu yüzden. Bir de tersinden bakalım şimdi. Ahiretten dünyaya bakalım. Ahiretteki biz olup dünyadaki bize bakalım. Ne görürdük? Durmadan çalışan, bir şeyleri tamamlamak için çabalayan, ahiretteki bizim elinde olmayan şeylere sahip olmak için uğraşan. Ne derdik dünyadaki bize? Yapma. Ne olur bu kadar yorma kendini. hepsi kalacak orada demek istemez miydik? Bak burada malını hayra harcayanlar var. Benden önce girdiler cennete. Birini sadakaları kurtardı, birini namazı, birini hayırda harcadığı vakitler. Bırak işini de bunlara çabala. Geri dönebilsek oradan dünyaya, gözümüz görür müydü şimdi peşine takıldıklarımızı? O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen. Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım. Artık kesin olarak inandık, buyuruyor Rabbimiz. Biz ne deriz o gün? Malın asıl sahibi Allah'mış. Hepimiz öldük ve mülkün hepsi varislerin en hayırlısına kaldı, der miyiz? Peki şimdi buraya dönelim ve sadece şunu düşünelim. Ahiretteki kendimizi mahcup etmek ister miyiz? Rabbimiz bizi hayırlı kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim Rabbim mülkün asıl sahibidir. Mülkiyet ve hakimiyet yalnızca O'na aittir. Ve biz insanlara, belki de başka gezegenlerde yaşayan canlılara kendi mülkleriymiş gibi hissedecekleri kadar ikram etmiştir. O halde benim elimdekileri Allah'tan aldığım bir borç olarak görmem gerek. Aynı ihtiyaç sahibi kimselere ikram ederken Allah'a borç verdiğimi düşünüp karşılığını Allah'tan almayı beklediğim gibi şimdi de Allah'tan borç aldığımı düşünerek hareket etmeye kendimi alıştırmam gerek. Ben ve benimle birlikte kim varsa bir gün göçüp gidecek ve yaratılmışların hayatı son bulduktan sonra da varlığını sürdüren Rabbim, elden ele dolaşan mülklerin hepsini bizden sonra asıl sahibi olarak geri alacak. Benim için her şey emanet bu dünyada ve ben biliyorum ki emanete gözüm gibi bakmalıyım. Kötüye kullanmamalıyım, dikkatli olmalıyım. Malıma emanet gözüyle bakarsam hayatım değişir benim. O halde şimdi yeniden başka bir şekilde bakmam gerek elimdeki her şeye, evladıma, evime, eşime, varlığıma. Hepsi emanet, hepsinin canı hassas, hepsinin elimden çıkacağını biliyorum. Ve elimden çıktığı gün Rabbim bana emanetine nasıl sahip çıktığımı soracak. Benim bu sorguya hazır olmam gerek. Nasıl ki ben Rabbimin varislerin en hayırlısı olduğuna inandım, bana bir şey olur da şu dünyadan göçersem, ardımda kalan her şeyin varisinin o olacağına ve onun benden kalan her şeye en iyi şekilde sahip çıkacağına güvendiğim, benim de Rabbime aynı güveni sunmam gerek. Benden sonra kalacak olan malım da, evladım da, ailem de Rabbime kalacaktır. Rabbim onlara varis olacaktır. Asıl sahibine emanet etmenin rahatlığı kaplayacaktır ruhumu. Benim de Rabbimin emanetine böyle hayırlı davranmam gerek. Varis olan Rabbime ancak böyle bir kulluk yakışır. Dilerim ki Rabbim beni, emanet ettiği her şeyi hayra kullanan, hepsine iyi davranan kullarından eylesin. Huzuruna vardığımda şikayet edip boynumu bükmesinler. Mülkiyet ve hakimiyetin asıl sahibi olan ya varis, yerde ve gökte ve ikisinin arasında ne varsa hepsinin mirasçısı sensin. Sen bizi lütfettiğin emanetlere riayet edip sahip çıkan, adaletli ve cömert davranan, karşılığında rızanı kazanan halis kullarından eyle. Mülkün asıl sahibine döndüğü gün yüzümüzü ak çıkar. Şüphesiz sen niyetleri hayır eyleyensin. Amin.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer

taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Fatih, yeni bir gün. 5 dakika daha lütfen. Okul servisi beklemez ama.
1: Radyoyu açayım mı?
0: Aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
2: Güne başlarken...

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey kerem sahibi dinleyen, bu dünya bir ağaca benzer. Biz de o ağacın üzerinde bulunan yarı ham meyveleriz. Ham meyveler dallarına sımsıkı sarılırlar. Meyveler olgunlaşınca, tatlılaşınca artık düşmeye hazırdırlar. İnsanın ağzı da o manevi ikbal ve saadetten tatlılaşınca, dünya mülkü ona manasız ve soğuk gelir. Ey hak yolu yolcusu, sen henüz olgunlaşmadın. Söylenecek bir şey daha kaldı ama onu sana Ruhul Kudüs söylesin. Hayır hayır, ne ben söyleyeyim ne de başkası, kendi kulağına yine kendin söyle. Ortada ne ben varım ne de benden başkası. Zaten sen de bensin. Bu rüyaya benzeyen uykuya dalınca kendinden geçer, fakat yine kendinden kendine gelmiş olursun. Uyuduğun zaman kendinden kalkar, kendine gidersin. Kendinden duyar işitirsin de filan kişi rüyada sana gizlice bir şey söyler sanırsın. Ey insan kamil, o senin muazzam varlığın belki 900 kattır, dibi kıyısı olmayan bir denizdir. Yüzlerce alem o denize gark olup gitmiştir. Bu konuyu anlatmak uyanıklığın da uykunun da elinde değildir. Zaten bu dünya ne uyanıklık ne de uyku yeridir. Zanna kapılarak, kıyaslar yaparak insan-ı kamilden dem vurma, sus. Doğru bilen ancak Cenab-ı Hak'tır. Sen sus da anlatılamayan, açıklanamayan bu sırları onu bilen ve anlatan ariflerden duyuyor.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Lanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 19 Eylül 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 8 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 6 Eylül 1442. Tarihte bugün. Gaziler Günü. İstanbul Rasathanesi, Darur Rasadil Cedid kuruldu. 1576. Arka sayfa. Günün konusu. Allah'a güvenmek. Tevekkül. Müminde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri de tevekküldür. Tevekkül, acizliğimizi ve çaresizliğimizi hissederek Allah'a kayıtsız şartsız teslimiyettir. Sevinçte, kederde, bollukta, darlıkta, kısacası her anımızda Allah'a sığınmaktır. Tevekkül, elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Allah'a havale etmektir. Tedbiri terk ederek, sorumluluğu yerine getirmeden, sebeplere tutunmadan tevekkül etmek İslam'ın ruhuyla bağdaşmaz. Böyle bir tevekkül anlayışı işin kolayına kaçmaktır, tembellik ve tedbirsizliktir. Mümin, görevleri konusunda gayret göstererek sorumluluğunu yerine getirendir. Mümin, fani olan dünyaya ve dünyalıklara değil, baki ve her şeye kadir olan Allah Teala'ya dayanıp güvenendir. Tevekkül konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şu duayla niyazda bulunmuştur. Allah'ın adıyla tevekkül ettim. Allah'ım, ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Bir hadis. Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül ederseniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

176. gün. Düğün. Ayet-i Kerime Meali. Bir mehir belirlediğiniz halde onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Bakara Suresi 237. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Velime düğün yemeği vermek ilk gün görevdir. İkinci gün meşrudur, üçüncü gün riya ve gösteriştir. Fetva. Sabah namazı vakti çıktıktan sonra işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim okumak, zikir ve dua gibi ibadetlerle meşgul olmak mekruh mudur? Kur'an okumak bir ibadettir. İbadetlerle ilgili hükümler tevkifi olduğundan, yani gerek farz oluş gerekçeleri, gerekse uygulamalarının her yönüyle akılla bilinmesi mümkün olmadığından, Kur'an ve sünnette haber verilen hükümlere tabidir. Kur'an okumanın yasaklandığı bir vakit, ayet ve hadislerde geçmediğinden dolayı, mutlak olarak bir vakitte Kur'an okumanın yasak olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak kaynaklarda Kur'an okumanın mekruh olduğu bazı özel durumlardan bahsedilmiştir. Bunlar a. Namaz kılarken kıyamın dışındaki durumlarda, b. Cemaatle kılınan namazlarda imama uyulması halinde, c. Minberde okunan hutbeyi dinlerken, d. Uykulu olup Kur'an okumakta zorlanılması durumunda. Hadislerde Hazreti Peygamber'in sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar oturduğu yerden kalkmadığı, bazı rivayetlerde bu oturuş esnasında Allah'ı zikrettiği rivayet edilmiştir. Buna binaen sabah namazından sonra Kur'an okumak da dahil olmak üzere zikirle meşgul olmak mekruh değil, aksine müstehaptır. Hikmetli Söz. Bu dünya bir tarladır. Burada bugün ne ekilirse yarın o biçilecektir. İyilik tohumu ekersen iyilik çıkar. Kötülük tohumu ekersen kötülük çıkar. İyilik insana azık, kötülükse yük olur. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru bir üpa, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli

ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış. Tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer

Kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenine sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

0: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey nimete ermiş kişi, gücün yeterken şükret. Şükredersen Allah nimetini artırır. Nimete kavuşan kişi çoğu zaman kendi eski halini unutur. Fakat şükrederse nimet ondan yüz çevirmez. Az da olsa bir iyiliğe karşı şükür kıl. Nimet çok olursa onun değerini bil.

0: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

İl Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. İnsanoğlu, varlık aleminin en şereflisi, ilahi sanatın en nadide tecellisidir. Yüce Mevla bizleri ahsen-i takvim üzere yaratırken, ruhumuza iyiliğin tohumlarını ekmiş ve yeryüzünü imar etme vazifesini omuzlarımıza yüklemiştir. Bu ulvi yolculukta her birimize farklı istidatlar, imkanlar ve meziyetler bahşetmiştir. Bu noktada insanın kıymeti sadece neye sahip olduğuyla değil, sahip olduklarını başkalarının hizmetine ne ölçüde sunduğuyla ölçülür. İşte bu ölçünün en veciz ifadesi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem o muazzam beyanında gizlidir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Günümüz dünyası insanı önce ben diyen, yalnızca kendi çıkarını önceleyen ve başkalarına karşı kayıtsız kalabilen bir anlayışa doğru sürüklemektedir. Bunun neticesinde kendi kendine yettiğini düşünen, fakat aslında giderek yalnızlaşan bir insan tipi ortaya çıkmaktadır. Oysa İslam'ın inşa etmek istediği insan modeli, sadece kendisi için değil, başkaları için de yaşayabilen, varlığını iyilikle anlamlandıran insandır. İslam, paylaştıkça malının bereketi artan, yardım ettikçe huzur bulan ve öğrettikçe kemale eren bir mümin şahsiyet tasavvuru sunar. Modern dönemde ümmet bilinci yerini bireyselliğe bırakmış, bireysellik de çoğu zaman bencilliğe dönüşmüş. Bana değmeyen yılan bin yaşasın anlayışı adeta bir hayat felsefesi haline gelmiştir. Bu yaklaşım hem insanın yaratılışındaki dayanışma ve merhamet duygusuna hem de İslam ahlakının temel ilkelerine açıkça aykırıdır. Çünkü mümin başkasının derdiyle ilgilenmeyi, toplumsal sorumluluk üstlenmeyi ve iyiliği yaymayı imanın bir gereği olarak görür. Hiç şüphesiz başkasına faydalı olabilmenin yolu evvela kişinin kendi iç dünyasını imar etmesinden geçer. Ruhunu terbiye etmemiş, zihnini sahih bilgiyle donatmamış bir gönlün başkasına sunacağı fayda sınırlı kalacaktır. Bu sebeple mümin önce kendi bedenini ve ruhunu dini ve ahlaki değerlerle tahkim etmelidir. Zira iyilik, merkezden çevreye doğru genişleyen bir halkadır. Bu halkanın merkezi insanın kendisi, ilk durağı ise ailesidir. Nitekim Peygamber Efendimiz, sizin en hayırlınız, ailenize karşı en iyi olanınızdır buyurarak, hayrın en yakın çevreden başlaması gerektiğini haber vermiştir. Ailesine merhamet etmeyen, komşusunun derdiyle ilgilenmeyen bir kimsenin daha geniş toplumsal iddialar taşıması samimiyetle bağdaşmaz. Aileden başlayan bu iyilik halkası zamanla mahalleye, topluma ve nihayet bütün insanlığa uzanır. Çünkü toplum bir zincire benzer. Her birimiz o zincirin bir halkasıyız. Küçük bir halkanın zayıflaması bütün yapıyı etkiler. Bu nedenle ben tek başıma ne yapabilirim demek yerine küçük bir iyiliğin büyük neticelere vesile olabileceğini görmek gerekir. Bir öğrencinin eğitimine destek olmak, bir hastayı ziyaret etmek, yaşlı bir komşunun ihtiyacını gidermek ya da yalnız bir gönle dokunmak. İşte bu samimi ve mütevazı adımlar, toplumsal yapıyı güçlendiren ve iyiliği dalga dalga yayan en etkili katkılardır. İslam'ın fayda tasavvuru sadece maddi yardımlarla da sınırlı değildir. Elbette zekat, sadaka ve infak bilinci sosyal adaletin sarsılmaz direkleridir. Ancak hayır kapıları bunlardan çok daha geniştir. Mümin kardeşine tebessüm etmek, yoldaki bir engeli kaldırmak veya bir fidan dikmek, iyiliğin hayatın her anına yayılabileceğinin nebevi örnekleridir. Bu anlayışa göre fayda üretmek sadece malla değil kalple, dille ve asil davranışlarla da mümkündür. Öyle ki bazen bir yetimin başını okşamak veya susuz bir canlıya su vermek, ahiret mizanında en ağır gelen amele dönüşebilir. Günümüzde faydalı olmanın en önemli alanlarından biri de bilgidir. Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı, fakat bilgi kirliliğinin ve dezenformasyonun arttığı bir çağda yaşıyoruz. Doğruyla yanlışın iç içe geçtiği, hakikatin çoğu zaman gürültü içinde kaybolduğu bir ortamda, sahih bilgiye ulaşmak her zamankinden daha kıymetlidir. Bu noktada ilmin zekatını vermek büyük bir sorumluluktur. Gençlerimizi güvenilir kaynaklarla buluşturmak,
onlara nebevi bir ahlakla rehberlik etmek ve yaşantımızla doğru örnek teşkil etmek, etkisi nesiller boyu sürecek bir sadaka-i cariyedir. Faydalı olmak, bazen bir iyilik yapmak, bazen de bir zararı bertaraf etmekle olur. Bu yönüyle İslam'ın temel ilkelerinden biri olan emri bil maruf, nehyi anil münker, toplumsal huzurun sigortasıdır. Bir yanlışı nazikçe düzeltmek, bir gencin zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına vesile olmak, haset ve düşmanlık duygularının yayılmasına engel olmak. Bunların her biri insanlara fayda sağlamaktır. Çünkü kötülüğün yayılmasına kayıtsız kalmak, dolaylı olarak ona ortak olmaktır. Unutmamak gerekir ki, başkasına fayda sağlayan insan, gerçekte en büyük iyiliği kendi ruhuna yapmış olur. Çünkü insan fıtratı iyilikle huzur bulur. Paylaşan kalp genişler, hizmet eden gönül ferahlar. Yüce Rabbimiz, artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükafatını görecektir buyurarak, hiçbir samimi gayretin zayi olmayacağını haber vermiştir. Ancak yapılan iyiliğin kalıcı bir manevi azığa dönüşmesi ihlasla mümkündür. Mümin hayrını gösterişe ve menfaate alet etmez. Başa kalkmadan, karşılık beklemeden, sadece Allah rızasını gözeterek hareket eder. Zira iyiliğin değeri büyüklüğünde değil, samimiyetindedir. Sonuç olarak hayırlı insan olmak, büyük sözler söylemekten ziyade bulunduğu yere iyilik taşıyabilmektir. Mümin sahip olduğu imkanı bir emanete dönüştürür. İlmini rehberliğe, malını paylaşmaya, zamanını faydalı işler yapmaya tahsis eder. Çünkü bilir ki Allah katında değer, geride bırakılan servetle değil, dokunulan hayatlarla ölçülür. Bu dünyadan göçüp giderken arkamızda bırakacağımız en kıymetli miras, bir yetimin duası, bir gencin istikameti, bir gönlün tebessümüdür. İşte insanı gerçekten hayırlı kılan da budur. Zira insanların en hayırlısı, insanlara en çok fayda sağlayan,

kalpleri ihya, yeryüzünü inşa eden ruh, adanmışlık. Doktor Mehmet Ekim, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. İnsan yeryüzüne başıboş bırakılmak için değil, güzel amel ortaya koymak için gönderilmiştir. Hayatın gerçek değeri içine dolduran amelin niteliğinde gizlidir. Amelleri güzelleştiren niteliklerin başındaysa adanmışlık gelir. Adanmışlık bir insanın yalnızca iyi olmayı istemesi değil, iyiliği yüklenmesi, iyiliğin tarafında yer tutması ve iyiliği bir ömürlük istikamet haline getirmesidir. Bu yüzden adanmışlık geçici bir duygu olmaktan ziyade kalpte başlayan ve hayata yayılan bir kararlılıktır. İyiliği ara sıra yapılan bir davranış olmaktan çıkarıp süreklilik kazanan bir hayat tarzına dönüştüren iradedir. Toplumlar tam da bu adanmışlık sayesinde ayakta kalır ve en zor zamanlarda bile yeniden toparlanır, yaralarını sarar. Bu adanmışlığın beslendiği kaynaklardan biri de iyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın ayetidir. Bu emir adanmışlığın yönünü belirler. Çünkü adanmışlık kendiliğinden değerli bir enerji değildir. Nereye adandığına göre şekil alıp aynı hızda yaygınlaşan bir olgudur. Ayet adanmışlığı iki eşik üzerinden tanımlar. 1. Yani iyilik ve takva yani ilahi sorumluluk bilinci. 1. İnsanlara dokunan somut hayırdır. Takva ise bu hayrı kirleten gösterişi, haksızlığı ve ölçüsüzlüğü engelleyen iç denetimdir. 1. Adanmışlığın dışa bakan yüzü, takva ise onu diri tutan iç omurgasıdır. Bir olmadan takva içe kapanabilir. Takva olmadan da bir kolayca çıkarın ve şöhretin gölgesine düşebilir. Bu yüzden ayet, adanmışlığı hem kalbe hem topluma aynı anda yerleştirmeyi amaçlamıştır. Takvanın yerleştiği bir kalpten Allah'a yönelen fiiller ibadete, insana yönelen fiiller iyiliğe, mahlukata yönelen tutum ve davranışlarsa şefkat ve merhamete dönüşür. İşi kendi rahatını merkeze almayı bırakarak başkasının yükünü hafifletmeyi bir kulluk alanı olarak kabul eder. Böylece iyilik anlık bir duyarlılık olmaktan çıkar. İnanç temelli ahlaki bir karaktere dönüşür. Toplumsal katkı da tam bu karakterin ürünüdür. Zira toplumları güçlü kılan şey kalplerdeki sorumluluk bilincinin sürekliliğidir. Tarih bu adanmışlığın kurumlara dönüşerek nasıl bir medeniyet dili ürettiğinin şahididir. Vakıf sistemi bunun en belirgin örneklerindendir. İyiliği sürekliliğe bağlayan, hayrı rastlantı sonucu ortaya çıkan bir şey olmaktan çıkarıp kalıcı bir hizmete dönüştüren bir yapıdır vakıflar. İmarethanelerle açları doyuran, darüşşifalarla hastaları tedavi eden, medreselerle bilgiyi yaygınlaştıran, kervansaraylarla yolcuları koruyan, su yolları ve çeşmelerle yaşamı kolaylaştıran vakıflar, adanmışlığın taşla, aşla, bilgiyle ve şefkatle vücut bulmuş halidir. Burada hedef sadece yardım etmek değildir. İnsan onurunu koruyarak ayağa kaldırmaktır. Aynı ruh, ahilik teşkilatında iktisadi hayatın ahlaka bağlanması olarak ortaya çıkmıştır. Ahilik, mesleki düzeni sadece kazanç üzerinden değil, emek, helal lokma, cömertlik ve toplum sorumluluğu üzerinden kurmuştur. Adanmışlığın ticaretle çelişmeyen, bilakis ticareti hizmete dönüştüren boyutu, esnafın birbirini kollaması, ihtiyaç sahibine el uzatması, yasanın ölçüsünü koruması gibi toplumsal katkılarda ortaya çıkar. Tüvvet geleneği ise adanmışlığı gençlik ahlakı haline getirerek beni incelten, bizi büyüten bir terbiye okulu işlevi görmüştür. Bu yapılar sayesinde iyilik sadece bireyin vicdanına bırakılmamış, toplumun omurgası haline getirilmiştir. Bu adanmışlık bilinci zamanla darül acezeler, darül eytamlar ve benzeri kurumlar, yaşlı, kimsesiz ve yetim gibi kırılgan grupları koruyan bir merhamet düzeni üretmiştir. Hilal-i Ahmer gibi teşkilatlarsa savaş ve afet dönemlerinde adanmışlığın acil müdahale kapasitesini temsil etmiştir. Burada adanmışlık sadece vermek üzerine değil, hızlı organize olmak, doğru yere doğru yardımı ulaştırmak,
acıyı azaltırken düzeni de korumak üzerine kurgulanmıştır. Bugün de aynı ruh farklı formlarla yaşamaya devam etmektedir. Afet gönüllülüğü, arama kurtarma ekipleri, aşevi organizasyonları, sahada lojistik ve barınma destekleri adanmışlığın kriz zamanındaki yüzleridir. Eğitim gönüllülüğü, dezavantajlı çocuklara destek, mülteci çocuklara dil ve temel eğitim, kırsala kitap taşıma, burs ağları kurma gibi hizmetler bugünü ve geleceği onaran adanmışlık tezahürleridir. Sağlık alanında gönüllü doktor ağları, psikososyal destek ekipleri, rehabilitasyon gelişimleri adanmışlığın insanı yeniden ayağa kaldıran fonksiyonlarıdır. Bunların her biri ayette işaret edilen istikametin modern tezahürü gibidir. İyilikte ve takvada yardımlaşmak. Bu kurumlar ve hareketler hizmetin yanında toplumsal güven de üretirler. Bir toplum ihtiyacı hızlı şekilde giderdiği ölçüde güçlüdür. Bir toplum yardım yaptığında değil, yardımın sürekliliğini sağladığında güçlüdür. Bir toplum iyiliği konuştuğunda değil, iyiliği karakter haline dönüştürdüğünde güçlüdür. Adanmışlık tam da bunu başararak bireysel dindarlığı toplumsal sorumlulukla buluşturur. İyiliği anlık bir hareket olmaktan çıkarıp kalıcı bir yön haline getirir. Ve ayetin ikinci cümlesi bu adanmışlığın sınırlarını da çizerek onu korur. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Çünkü tarihte de bugün de en büyük yıkımlar kötülüğün örgütlenmesiyle meydana gelmektedir. Çıkar ortaklıkları, kabile asabiyeti, kör tarafgirlik, haksızlığı meşrulaştıran dayanışma yollarının bir kısmıdır. Bunlar adanmışlığı erdem olmaktan çıkarıp felakete dönüştürür. Kur'an'ın yaptığı şey adanmışlığı iyiliğe adanmışlık olarak sabitlemek ve onu ahlakın emrine vermektir. Sonuçta adanmışlık kalpten başlayan ihya ile yeryüzünü inşa eden bir harekettir. İyilik bu hareketin görünen yüzüdür. Takva ise onu diri tutan iç gövdesidir. Tarihte vakıfla, ahilikle, merhamet kurumlarıyla, bugünse afet gönüllülüğüyle, eğitim ve sağlık girişimleriyle kendini gösteren bu ruh, toplumların zor zamanlarda dağılmasını engelleyen görünmez bir omurga gibidir. İnsan bazen yıkıntının ortasında yeniden doğar. Bazen de bir enkazın başında gerçek kardeşliği öğrenir. Bazen de bir yetimin gözlerinde iyiliğin ne demek olduğunu yeniden hatırlar. Kalpler ihya olunca yeryüzüne inşa olur. Ve adanmışlık bu iki yönü birbirine bağlayan yıkılmaz bir köprüdür.

Emanet bilinci açısından çevre ahlakı. Doktor Kamil Yaşaroğlu. İslam'da emanet anlayışı, insanın varlıkla ve özellikle çevreyle ilişkisini belirleyen temel ahlaki ilkelerden biridir. Emanet denildiğinde ilk olarak bir kimseye koruması için geçici olarak bırakılan şey akla gelir. Ancak bu kavram çok daha geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. İnsanın başta Allah olmak üzere kendisi, toplum ve tabiat karşısındaki bütün sorumluluklarını kapsar. Bu bağlamda emanet, iman, ibadet gibi dini yükümlülükler, beden ve ruh sağlığı, servet, makam, mevki gibi imkan ve kabiliyeti gerektiren hususlar, sözleşmeler, mesken ve aile mahremiyetine saygı gibi dini, ahlaki, içtimai ilke ve kuralları da içine almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de emanete riayet, müminlerin başlıca meziyetleri arasında zikredilmektedir. Emanet zayi olduğunda, kıyameti bekle hadisinde de dikkat çekildiği üzere, hangi türden olursa olsun, emanete hıyanetin yaygınlaşması ve güvenin ortadan kalkmasının toplumsal bir felaket olduğu anlatılmak istenmiştir. Hazreti Peygamber de emanete hıyanet etmeyi münafıklık alametleri arasında saymıştır. İnsanların çevreye karşı tutumları genellikle sahip olma ve emanet olarak görme şeklinde iki ana yönelimle ifade edilmektedir. Sahip olma yaklaşımındaki insan, doğal çevre üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahip olduğu kanaatini taşır. Kullan, tüket ve at anlayışıyla hayatını sürdürür. Bu yönelim daha çok aşırı tüketim isteği olarak kendini gösterir. Tabiatı emanet olarak kabul eden anlayıştaysa birey, tabiata hükmetme yerine onun mutlak sahibinin Yüce Allah olduğunun farkına varır. Hayatta olduğu süre içinde onun kendisine verilen bir emanet olduğuna dikkate alır ve bu sorumluluk bilinciyle davranır. İslam dinine göre çevre, insanın sahip olduğu değil, kendisine emanet edilmiş bir alandır. Allah'ın insanı, canlılar içinde çevreyi en üst düzeyde algılayabilen bir varlık olarak yaratması sebebiyle doğayı, göklerde ve yerde olan her şeyi onun hizmetine vermiş, yeryüzünde emaneti yüklenmesi sebebiyle de onu sorumlu tutmuştur. Diğer taraftan dünyada hava, toprak ve su gibi doğal kaynaklar sadece insanın değil, yeryüzündeki bütün canlıların ortak kullanımına sunulmuş olup, korunması gereken ilahi emanetlerdir. Dolayısıyla çevreye karşı bu duyarlılıkla davranmak her bireyin görevidir. Emanet bilinci insanı tüketici olmaktan çıkarıp koruyucu, onarıcı ve sorumlu bir varlık haline getirir. Bu bilincin çevreyle ilişkisinde üç temel durum söz konusudur. İsraf etmemek, zarar vermemek ve dengeyi korumak. Peygamber Efendimiz çevre ve emanet ilişkisini pratik hayatta somutlaştırarak emanet anlayışının yaşanan bir ahlak olduğunu vurgulamıştır. Söz gelimi abdest alırken bile su israfını yasaklaması, ağaç dikmeyi teşvik etmesi, hayvanlara eziyeti kınaması, savaş sırasında çevreye zarar vermeyi sınırlaması bu konudaki yönlendirmelerinden bazılarıdır. Peygamberin abdest alırken bile suyu israf etmemeyi öğütlemesi, çevre ahlakının ibadet hayatıyla da bağlantılı olduğunu gösterir. İslam savaş hukukuna göre savaş halinde bile bir ordunun ağaçlarını kesmesi, meyve bahçelerini yakması, tarım ürünlerini tahrip etmesi, hayvanları telef etmesi ve su kaynaklarını zehirlemesi gibi çevreye zarar veren her türlü eylem yasaklanmış ve bu konuya ilişkin tedbirler alınmıştır. İslam'ın öngördüğü bu ilke ve prensipler dikkate alınmadığı zaman günümüzde olduğu gibi çok tehlikeli çevre krizlerinin insan ve diğer canlıların hayatlarını tehdit eder boyutta ortaya çıkması, ayrıca tabiatın ekolojik dengesinde önlenemez bozulmaların meydana gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Kaynakları hor kullanmak ve gelecek nesillerin hakkını gasp etmek, çevreyi ve doğayı tahrip etmek, nimetlerin şükrünü yerine getirmemek ve emanete ihanet etmek anlamına gelir. İnsanoğlu bu sorumluluğu yerine getirmediği zaman ortaya çıkan bozulmayı Yüce Allah şöyle ifade etmektedir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Osmanlı arşivlerindeki ferman örneklerinde çevre temizliğiyle ilgili tedbirlere sıklıkla yer verildiği görülür. Çeşitli fermanlar ve mahkeme kayıtlarında cami ve semt temizliğinden mahallenin kar ve buzlardan arındırılmasına, kurban atıklarının çevreye bırakılmamasından ev ve dükkan önlerinin temizlenmesine, hatta sokaklara çöp dökülmemesine kadar bazı tedbirler alınmış ve uygulanmıştır.
günümüzde atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile ilgili faaliyetler, israfın önlenmesi ve kaynakların yeniden değerlendirilmesi açısından önemli adımlardır. Bu adımlar aynı zamanda emaneti koruma bilincinin kurumsal yansıması olarak görülebilir. Benzer şekilde okullarda yürütülen çevre eğitimi projeleri, genç neslin bu bilinçle yetişmesini hedeflemektedir. Emanet bilincinin eğitimle kalıcı hale geleceği unutulmamalıdır. Günlük hayatımızda yaptığımız küçük ama olumlu etkisi büyük tercihler, çevre emanetine nasıl yaklaştığımızı göstermektedir. Suyu gereksiz yere kullanmamak, gıda israfından kaçınmak, geri dönüşüme dikkat etmek, doğaya zarar veren alışkanlıklardan uzak durmak gibi tutumlar aslında büyük bir ahlaki duruşun küçük yansımalarıdır. Bugün israf yüzünden çöpe giden tonlarca gıda, bilinçsizce boş yere kullanılan yığınla ilaç, ihtiyaç olmadığı halde tüketilen elektrik ve su milli servetimizin de heba olması anlamına gelmektedir. Halbuki her biri bize Allah tarafından bir süreliğine emanet edilmiş olan bu nimetler, değerlerine uygun biçimde kullanılmayı hak etmektedir. Unutmamalıyız ki çevreyi korumak sadece gelecek nesillere bırakılacak temiz bir dünya anlayışı olarak anlaşılmamalı. Aynı zamanda insanın kendi ahlaki duruşunu koruma meselesi olduğu da bilinmelidir. Emanete sahip çıkan insan hem kendisini hem de dünyayı korumuş olur.

Zuhruf Suresi. Doçent Doktor Faruk Görgülü. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zuhruf Suresi, Kur'an-ı Kerim'deki tertipte 43. iniş sırasına göre ise 63. suredir. Toplam 89 ayetten oluşan sure, Ha, Mim harfleriyle başlayan 7 surenin 4.'südür. Mekke döneminin ikinci yarısında Şura suresinden sonra nazil olmuştur. Sure adını 35. ayette geçen ve altın yaldız, mücevher, süs eşyası ve dünya hayatının aldatıcı nimetleri anlamlarına gelen zuhruf kelimesinden almaktadır. İlgili ayette dünya hayatının süs ve ziynetinin geçiciliği vurgulanarak asıl ahiret mutluluğunun takva sahipleri için olduğu ifade edilir. Surede genel olarak tevhid, nübüvvet, vahiy ve ahiret inancı gibi İslam'ın temel esasları ele alınır. Kur'an'ın ilahi kaynaklı bir mucize olduğu vurgulanarak, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamber olduğu ve tebliğ ettiği dinin hakikat olduğu ortaya konulur. Buna karşılık müşriklerin şirk temelli inançları, batıl kabulleri ve tutarsızlıkları eleştirilerek, bu anlayışların temelsizliği çeşitli delillerle ortaya konulur. Surede ayrıca Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın tevhid mücadelesinden örnekler verilir. Geçmiş kavimlerin peygamberlere karşı tutumları ve bunun sonucu olarak uğradıkları helak hatırlatılır. Dünya hayatının geçici ve aldatıcı niteliğiyle ahiretin kalıcı nimetleri karşılaştırılarak insanların hakikate yönelmeleri teşvik edilir. Sure Ha Mim harfleriyle başlayarak Kur'an'ın ilahi kaynaklı bir vahiy olduğunu, insanların düşünüp anlamaları için Arapça olarak indirildiğini ve Allah katında yüce bir değere sahip bulunduğunu vurgular. Ardından inkarcıların vahye karşı olumsuz tutumlarına dikkat çekilir. Geçmiş kavimlerin peygamberlerini yalanladıkları, alaya aldıkları ve bu sebeple ilahi azabı uğradıkları hatırlatılarak Mekke müşrikleri uyarılır. Devamında Allah'ın varlığı, birliği ve kudreti kainattaki yaratılış delilleri üzerinden ortaya konulur. Yeryüzünün insan hayatına elverişli kılınması, yağmurun indirilmesi, canlıların çift yaratılması ve ulaşım vasıtalarının insanın hizmetine sunulması gibi nimetler hatırlatılarak her şeyin yegane yaratıcısının Allah olduğu vurgulanır. Buna rağmen müşriklerin Allah'ın yaratıcı olarak kabul etmekle birlikte ona ortak koşmaları, melekleri Allah'ın kızları olarak kabul etmeleri ve bu batıl inançları atalarından devraldıkları gelenekle meşrulaştırmaları eleştirilir. Ayrıca geçmiş kavimlerinde benzer şekilde atalarına bağlı kalarak peygamberleri yalanladıkları ve bunun sonucunda helake uğradıkları bildirilir. Bu bağlamda Hazreti İbrahim'in iman mücadelesine değinilerek onun putperestliği reddeden ve tevhid inancını sonraki nesillere miras bırakan örnek bir şahsiyet olduğu belirtilir. Surenin devamında müşriklerinin Kur'an'ı inkar ederek onu büyü olarak nitelendirdikleri ve vahyin toplumunda nüfus sahibi ve varlıklı bir kişiye indirilmesi gerektiğini ileri sürdükleri bildirilir. Buna karşılık rızık ve servetin dağılımının Allah'ın iradesi ve kudretiyle belirlendiği, dünya nimetlerinin geçici olduğu, ahiretin ise takva sahiplerine mahsus olduğu ifade edilir. Devamında Allah'ın mesajını görmezden gelenlerin şeytanın etkisine açık hale geleceği ifade edilerek, Hazreti Peygamber'in görevinin yalnızca vahyedilen hakikati tebliğ etmek olduğu belirtilir. Manevi açıdan sağır olanlara sözünü işittiremeyeceği, körlere ve hakikatten sapanlara gerçeği gösteremeyeceği bildirilir. Buna karşılık Kur'an'ın hem kendisini hem de müminler için bir öğüt ve şeref vesilesi olduğu vurgulanır. Daha sonra Hazreti Musa ile Firavun arasındaki mücadeleye yer verilerek, Firavun'un servet ve iktidarına güvenerek hakikati reddettiği, sonunda ise taraftarları ile birlikte helake uğratıldığı anlatılır. Bu kıssa üzerinden inkarcıların akıbetine dikkat çekilir. Ardından Hazreti İsa hakkında ileri sürülen yanlış iddialar reddedilerek onun Allah'ın kulu ve peygamberi olduğu ifade edilir. Son bölümde kıyamet ve ahiret hayatına dair tasvirlere yer verilir. Bu bağlamda kıyametin ansızın kopacağı ve insanların bu büyük güne hazırlıklı olmaları gerektiği hatırlatılır. Hazreti İsa'nın tevhid çağrısına kısaca değinilir ve onun hakkında yanlış inançlara sapanlara elem verici bir azap uygulanacağı bildirilir. Ardından Allah'ın ayetlerine iman edip onun emirlerine teslim olanların kıyamet günü korku ve üzüntüden emin olacakları, eşleriyle birlikte cennete kabul edilecekleri
ve orada gönüllerinin arzu ettiği her türlü nimete erişerek ebedi bir mutluluk içinde kalacakları haber verilir. Buna karşılık inkarcıların ebedi olarak cehennemde kalacakları, bunun bir haksızlık olmayıp dünyadaki tercih ve inkarlarının günaha batıp kalmalarının doğal sonucu olduğu ifade edilir. Şiddetli azap sebebiyle yok olma taleplerinin ise karşılık bulmayacağı özellikle vurgulanır. Bu bölümde ayrıca insanların gizli ve açık bütün davranışlarının Allah tarafından bilindiği ve melekler tarafından kaydedildiği hatırlatılarak, ilahi adaletin eksiksiz biçimde tecelli edeceği ortaya konulur. Surenin son bölümünde başta temas edilen tevhid inancına yeniden vurgu yapılır. Allah'ın göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin mutlak hakimi olduğu, kıyametin kopma vaktini yalnız O'nun bildiği ifade edilir. Ayrıca inkarcıların Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıkların hiçbir şekilde şefaat yetkisine sahip olmadığı bildirilir. Böylece putların ve kendilerine ilahlık yakıştırılan varlıkların etkisizliği ortaya konularak batıl inançlar reddedilir. Surenin son iki ayetinde ise müşriklerin tüm inkar ve dirençlerine rağmen Allah'ın onların tutumlarından haberdar olduğu belirtilir ve Hazreti Peygamber'e şimdilik onlardan yüz çevirmesi ve selamet dilemesi emredilir. Böylece sure, tevhid, vahiy ve ahiret temalarını yeniden pekiştirerek sona erer.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.

Öz şefkat mi, el alkışı mı? Doktor Murat Çinici. Selam, genç arkadaşım. Bugün seninle içimizi kemiren o sinsi yanılgıyı konuşalım. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaştığında içini saran o tuhaf beklentiyi düşün. Gözler üzerinde olsun istersin, onaylanmak istersin. İnsanlar seni sevsin diye şekilden şekle girersin. Çünkü içten içe ne kadar seviliyorsam o kadar değerliyim diye düşünürsün. Bu hissi tanıyorsun değil mi? Emin ol, bunu sadece sen yaşamıyorsun. Çoğumuz bu görünmez terazinin kefesinde çırpınıp duruyoruz. Değerimizi başkalarının gözündeki yansımamızla ölçmek modern çağın en büyük tuzağıdır. Telefon ekranına düşen her bildirim kalbimizde küçük bir zafer hissi yaratıyor. Beğeniler arttıkça kendimizi göklere çıkarıyoruz. Kimse bizi fark etmediğinde ise koca bir hiçliğe yuvarlanıyoruz. Modern insan kendini pazarda satılacak bir mal gibi görüyor. Etiketimizi başkalarının talepleri belirliyor. Oysa bizim fıtratımız bu kadar ucuz bir pazarlığa uygun yaratılmamıştır. İnsan sadece var olduğu için kıymetlidir. Eskiler ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür diyerek çok büyük bir hakikati dile getirmişler. Kendi değerimizi başkalarının onayına dayandırmak çürük bir ağaca yaslanmak gibidir. O insanlar gidince veya alkışlar susunca sertçe yere çakılırız. Kendi içimizdeki o zengin merhamete tutunmalıyız. Öz şefkat kurumayan ve bizi ayakta tutan yegane dayanağımızdır. Bizi bu tuzağa çeken şey aslında o ilkel hayatta kalma güdüsüdür. Geçmişte sürüden dışlanan insan hayatta kalamazdı. Bugün de bilinçaltımız bize sürekli sürüye uy ve onay al diyor. Ama biz vahşi doğada değiliz. Modern dünyanın dijital ormanlarındayız. Herkesin alkışını beklemek ruhumuzu tüketir. Kendimize karşı çok acımasızız. Başkalarına gösterdiğimiz o zengin şefkati kendimizden esirgiyoruz. Hata yaptığımızda kendimizi cezalandırıyoruz. Oysa insanın en büyük dayanağı kendi içindeki o bitmez tükenmez öz şefkat kaynağıdır. Kendi içimizde kurduğumuz o acımasız mahkemeyi düşün. En ufak bir hatada bile kendimize kestiğimiz cezalar o kadar ağır ki sürekli yeterince iyi değilim veya yine beceremedim diyerek ruhumuzu dövüyoruz. Oysa insan en çok düştüğü anlarda kendi elinden tutmaya ihtiyaç duyar. Günlük hayatın o telaşlı akışı içinde bu gerçeği nasıl gözden kaçırdığımıza bir bakalım. Sabah uyanır uyanmaz aynada kendine gülümsemek yerine insanların ne paylaştığını görmek için telefona sarıldığın o ilk anı düşün. Bir tanıdığın senden yardım istediğinde kendi planlarını hiçe sayıp onun imdadına koştuğunu hatırla. Belki sırf birileri kırılmasın diye yorgun argın o kalabalık ortamlara giriyorsun. Başkalarının derdini dinlerken onlara zengin bir şefkat sunuyorsun. Eve döndüğünde ise ertelediğin kendi işlerin yüzünden aynada

başkası bir şey istediğinde koşarak gidiyoruz. Kendi hedeflerimiz söz konusu olduğundaysa sürekli bahaneler üreterek erteliyoruz. Yaptığımız işe yeterince kıymet vermiyoruz. Oysa kendi emeğimizi küçümsemek yeteneklerimize yaptığımız en büyük haksızlıktır. Bu onay bağımlılığından kurtulmak bir günde olmaz. Sınır koymak ve farkındalık geliştirmek şarttır. Otomatik pilota bağlayan o iç sesi susturmamız gerekiyor. Kendine şöyle yeni bir kural koy. Eğer birileri beni eleştirdiğinde kendimi değersiz hissedersem, o halde değerimin dışarıdan gelen alkışlara bağlı olmadığını hatırlayacağım. Aynaya bakıp kendime şefkatli bir dost gibi davranacağım. Bu kuralı zihnine kazı. Başkalarının terazisi seni doğru tartamaz. Onların terazisi kendi eksiklikleriyle bozuktur. Büyüklerimiz altın yere düşmekle pul olmaz derler. Bizim hikayemiz tam olarak budur. Sen zaten kendi özünde kıymetlisin. Başkalarının seni eleştirmesi veya görmezden gelmesi senin o eşsiz değerini asla eksiltmez. O sanal pazarlarda beklediğin ilgiyi göremediğinde aklına hemen bu söz gelsin. Değerini kalabalıkların geçici hevesleri belirlemez. Senin o fıtratındaki cevher belirler. Sürekli dışarıya bakarak kendi içimizi aydınlatamayız. Kendi değerini dışarıda arayan insan rüzgarda savrulan bir yaprak gibidir. Rüzgar ne yöne eserse o yöne sürüklenir. Oysa bizim kök salmaya ihtiyacımız var. Bizi biz yapan o asıl cevhere dönmeliyiz. Değerin cebindeki paradan veya sosyal medyadaki takipçi sayından gelmiyor. Değerin insan olmandan geliyor. Lütfen kendi değerini başkalarının diline teslim etme. Şeyh Galip bu hakikati asırlar öncesinden ne güzel fısıldıyor. Hoşça bak zatına. Kim zübde-i alemsin sen? Merdüm-ü dire-i ekvan olan Adem'sin sen. Yani diyor ki kendine iyi bak. Sen bu alemin özü ve özetisin. Sen bütün bu yaratılmışların göz bebeği olan insansın. Zübde-i alem. Ne kadar muazzam bir tanım değil mi? Bütün kainatın özü sensin. Eğer sen kainatın özüysen, değerini o sanal pazarlarda veya geçici kalabalıkların beğenilerinde araman ne kadar doğru olur? Dışarıdan gelen her beğeni veya alkış, o zübde-i alem olan ruhuna atılmış çiziklerden farksızdır. Bizim aradığımız şey başkalarının onayı değil, kendi içimizdeki o eşsiz cevheri fark etmektir. Kainatın göz bebeği olduğunu hatırla ve o vitrinlerden çıkıp kendi hakikatine sahip çık. Emin ol, aradığın huzur başkalarının alkışında değil, kendi öz şefkatinde gizli.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Nereye geldim ben böyle? Vadideki geçidi şaşırdım herhalde. Mescid ne tarafta kaldı acaba? Sen yardım et bana Allah'ım. Koru beni Rabbim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor böyle?
4: Korkma sen. Bakarım ben şimdi.
3: Bu vakitte kim ola ki? Hayır olsun inşallah. Yoksa babana mı bir şey oldu Abdurrahman?
4: Allah korusun.
3: Git bak bakalım oğlum kapıya.
4: Tamam anne. Hayır olsun. Bu vakitte nedir sizi kapımıza getiren şey?
5: Baban evde mi Abdurrahman?
4: Hayır. Mescide gitmek için çıkmıştı. Oradadır şimdi.
5: Mescitte değil. Bekledik. Gelmedi.
4: Gelmedi mi?
3: Ne olmuş? Babana mı bir şey olmuş yoksa?
4: Babam mescitte değilmiş anne.
3: Hay Allah. Nereye gider bu fırtınada? Kaybolmuş olmasın sakın.
5: Biz de bundan endişelendik. Yolunu mu şaşırdı acaba diye düşündük.
3: Aha, gözleri de iyice zayıfladı. Göremez oldu artık. Koş Abdurrahman, gidin bulun babanı.
4: Tamam anne, sen sakin olmaya çalış lütfen. Hadi gidelim.
5: Gidelim, vadinin oraya bakalım.
4: Tamam.
5: Orada geçidi ararken yolu karıştırmış olabilir.
0: Ey gecenin sahibi yüce Rabbim, beni selamete çıkar. Kurtar beni buradan. Doğru yola ilet beni.
4: Baba! Baba! Baba neredesin? Baba! Neredesin baba? Baba! Baba!
0: Abdurrahman.
4: Neredesin baba?
0: Abdurrahman'ın sesi bu.
6: Abdurrahman! Oğlum! Buradayım oğlum!
5: Duydum sesini. Gidelim. Şuradan geldi ses.
6: Buradayım Abdurrahman.
5: Dikkat et. Gel gel. Gördüm onu.
4: Nerede? Göremedim ben. Etraf çok karanlık.
5: Şurada, ileride. Kayanın yanında.
4: Ya, tamam gördüm. Seni gördüm baba. Ayrılma oradan. Yanına geliyorum.
0: Çok şükür Rabbim.
6: Bekliyorum oğlum.
0: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
3: Neyse, şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
0: Elhamdülillah.
3: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtman. Bu halinle mescide gitmek senin için çok tehlikeli. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
4: Evet baba, başka bir çaresi yok mu bunun?
0: Bir yolunu bulacağım oğlum.
4: İnşallah babacığım.
3: Mescitte namaz kıldırmayı sevdiğini, bunu bırakmak istemediğini biliyorum. Ama bunu kolaylaştıran bir yol bulman gerek.
0: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. Yarın onun yanına gideceğim. O bana yol gösterir.
7: Medineli sahabi İtban bin Malik, Hazreç kabilesinin Beni Salim bin Avf koluna mensuptu. Aynı zamanda Allah'ın Resulü İtban'la Hazreti Ömer'i kardeş yapmıştı. İtban aklındaki düşünceyi Hazreti Peygamber'e söylemek için onu ziyarete geldi.
0: Ya Resulallah, ne zaman sana gelsem beni geri çevirmez kabul edersin. Derdimi dinler, gönlümü aydınlatırsın. Allah senden razı olsun. Şimdi de bir müşkülüm var ey Allah'ın elçisi. Bilirsin, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Lakin gözlerim görmez oldu artık. Normal zamanda mescide gitmek benim için çok zor olsa da sorun olmuyordu. Ama yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basıyor. Böyle olunca mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, diyeceğim o ki bana gelsen, evimde namaz kıldırsan, ben de senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem, olur mu? Mümkün mü böyle bir şey?
7: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz İtban bin Malik'in gözlerine baktı ve inşallah bunu yapacağım dedi.
0: Allah senden razı olsun ya Resulallah. Yine beni geri çevirmedin, yine gönlümü sevindirdin.
3: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
0: Evet.
3: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
4: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
3: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
0: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi. Ben de geliyorum. Buyurun, buyurun. İçeri geçin lütfen. Hoş geldin ya Resulallah. Sen de hoş geldin ey Ebu Bekir.
8: Hoş bulduk İtban.
0: Buyurun şöyle oturun lütfen.
8: Buyur ey Allah'ın elçisi, sen şöyle geç.
7: Kutlu Nebi daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu.
0: Şurası ey Allah'ın Resulü. Bakın şuradaki yer, eğer sizin için de uygunsa orası olsun derim.
7: Resulullah İtban bin Malik'in gösterdiği yerde 2 rekat namaz kıldırdı.

0: Abdurrahman.
1: Buyur anneciğim.
0: Namaz bitti mi oğlum?
1: Bitti.
0: Hah, tamam o zaman. Al şu yiyecekleri misafirlerimize ikram et oğlum.
1: Tamam, veririm ben.
0: Al bakalım.
2: Getir oğlum. Heh, şuraya koy.
3: Zahmet etmeseydiniz hiç.
2: Ne zahmeti ey Ebu Bekir? Yuvamızı bereketlendirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Siz de buyurun lütfen ey Allah'ın Resulü.
4: Allah'ın kutlu elçisi yapılan ikramları kabul etti. İtban bin Malik'e ve evin hanımına teşekkür edip hayır dualarda bulundu.

0: Rasulullah hazırladığın yiyecekleri çok beğendi anne.
1: Öyle mi? Bu beni çok mutlu etti.
0: Evet, teşekkür etti. Hayır dualarda bulundu.
1: Allah razı olsun ondan.
0: Ellerine sağlık anne. Ben de çok beğendim.
1: Afiyet olsun canım oğlum benim.
2: Abdurrahman, kapıya bakıver oğlum.
0: Tamam baba. Buyurun, hoş geldiniz. Babamı soracaksınız herhalde. Çağırayım mı kendisini?
3: Hoş bulduk. Allah'ın selamı üzerine olsun Abdurrahman. Duyduk ki Resulullah buradaymış, öyle mi? İçeride mi şimdi Allah'ın Resulü?
0: Evet, içeride.
4: Doğru görmüşüm bak.
5: Evet, buraya gelmiş Allah'ın Resulü.
0: Buyurun geçin siz de.
3: Hadi geçelim de Resulullah'ı görelim.
6: Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İtban orada bulunanlara Resulullah'tan istediği şeyi bildirdi.
2: Hepiniz hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
2: Gördüğünüz gibi Allah'ın Resulü yuvamızı şereflendirdi. Bir müşkülümüzü de giderdi. Malumunuz artık namaz kıldırmak için mescide gelmekte çok zorlanıyorum. Onun için Resulullah'tan burada namaz kıldırabilmek için izin istedim. Allah kendisinden razı olsun ki çıktı evime geldi ve şu görmüş olduğunuz yerde namaz kıldırdı. Artık namazlarımızı burada kıldırabilirim. Hazır hepiniz buradayken sizleri de duyurmuş olayım.
5: Herkes burada değil gibi ama. Malik bin Duhşun'u göremedim. O nerede? Onu gören yok mu? Gelmedi mi kendisi?
3: Malik bin Duhşun mu? Boş ver onu. O bir münafık. Hem Allah ve Resulünü sevmez ki o.
6: Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme dedi.
3: Ama o bir münafık ya Resulallah. Bunu buradaki herkes bilir.
8: Biraz daha sakin ol lütfen.
3: Ama ya Ebu Bekir, herkes bilir ki...
8: Sakin lütfen.
3: Anladım.
6: Kutlu Nebi bu sözleri sarf eden sahabiye baktı ve görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor dedi.
3: Farkına varamadım, haddimi aştım. Beni bağışlayın. Allah ve Resulü en iyi bilendir.
6: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir buyurdu. Allah'ın kutlu elçisinin dudaklarından dökülen sözleri işiten sahabiler bu müjdenin verdiği mutluluğu hep birlikte yaşadılar ve hep birlikte tekrar ettiler.
9: La ilahe illallah.
10: Hadislerin hikayeleri.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 19 Eylül 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 8 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 6 Eylül 1442. Tarihte bugün. Gaziler Günü. İstanbul Rasathanesi Darur Rasadil Cedid kuruldu. 1576. Arka sayfa. Günün konusu. Allah'a güvenmek. Tevekkül. Müminde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri de tevekküldür. Tevekkül, acizliğimizi ve çaresizliğimizi hissederek Allah'a kayıtsız şartsız teslimiyettir. Sevinçte, kederde, bollukta, darlıkta, kısacası her anımızda Allah'a sığınmaktır. Tevekkül, elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Allah'a havale etmektir. Tedbiri terk ederek, sorumluluğu yerine getirmeden, sebeplere tutunmadan tevekkül etmek İslam'ın ruhuyla bağdaşmaz. Böyle bir tevekkül anlayışı işin kolayına kaçmaktır, tembellik ve tedbirsizliktir. Mümin, görevleri konusunda gayret göstererek sorumluluğunu yerine getirendir. Mümin, fani olan dünyaya ve dünyalıklara değil, baki ve her şeye kadir olan Allah Teala'ya dayanıp güvenendir. Tevekkül konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şu duayla niyazda bulunmuştur. Allah'ın adıyla tevekkül ettim. Allah'ım, ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Bir hadis. Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül ederseniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken...

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularda güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
5: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
5: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
6: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar,

kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Merhabalar. Güzel bir Sakarya sabahından herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Kenan Gümrük ben. Cülmüm ile geldim sana ilahisini. Tüm kalbi güzellere armağan ediyorum.

Kapı Diyanet Radyo. Ben Bursa'dan Zeynep Nida. Biz yemin ettik ki dönmeyiz asla ilahisine. Anneme, babama, abime ve ablama armağan

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Alirsan. Ailem için Mahzain'den Benim Öğretmenim Kur'an adlı eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar.

Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Ben Karaman'dan sesleniyorum. İsmim Aynur. Nevşehir'deki Ayşe teyzeme İsmailce ezgisini hediye ediyorum ve kendisinin ellerinden öpüyorum.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül adlı eseri çok özlediğim yeğenim Eslem için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Biat, Bir Yürek Sözleşmesi. İkinci Bölüm. İslam'ın yeni yeni kalbe yerleştiği Mekke'de Hazreti Peygamber, müminlerden iman, itaat ve ahlaki erdemlerin kazanımı noktasında bağlılıklarını bildirmek üzere biat almaktaydı. Akabe'de Medineli Müslümanların Hazreti Peygamber'e yaptıkları bu biat, hem Medine'de Müslümanların birliğini sağlayacak devletin kurulmasına zemin hazırlamış, hem de biate imani boyutun yanı sıra siyasi bir mahiyet kazandırmıştı. Medineliler Allah Resulüne ve Mekkeli Müslümanlara özellikle hicret sonrasında sağladıkları yardım ve desteklerinden dolayı yardım edenler anlamına gelen Ensar ismine layık görülmüştü. Böylece sosyal ve siyasi bir teşkilatlanmanın temelini oluşturan Akabe biatlerinden sonra Hazreti Peygamber dini ve siyasi bir lider olmuştu. Mekke'de inanan cemaatin lideri görünümünü taşıyan peygamberlik misyonu, Akabe biatinin hemen ardından başlayan ve Medine dönemine uzanan süreçte devlet başkanlığına dönüşmüştü. Bu anlamda biat sadece Hazreti Peygamber'in peygamberliğine imani bir bağlanış değil, aynı zamanda onun dini, siyasi ve toplumsal alanda önderliğini ve baş olduğunu tanımanın bir temsili haline gelmişti. Aradan geçen yıllar içinde Medine'de artık güçlü bir İslam toplumu oluşturulmuştu. İmanla şereflenen her mümin önce Allah Resulüne biat ederek bağlılığını bildiriyordu. Fakat Hazreti Peygamber kölelerden ve çocuklardan biat almıyordu. Bir keresinde Zeynep binti Hümeyt, oğlu Abdullah'ı yaşı küçük olduğu halde biat için Peygamberimize getirmiş, ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o daha çok küçük diyerek ondan biat almamış, ancak başını okşayarak kendisine dua etmişti. Hanımlar da toplu olarak ya da tek tek Hazreti Nebi'ye biat ediyorlardı. Kur'an, Hazreti Peygamber'den onların biatlerini kabul etmesini istiyordu. Ey Peygamber! İnanmış kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, İyi işi işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman biatlerini kabul et. Bazen Hazreti Peygamber hanımların çeşitli tutum ve davranışlarını dikkate alarak farklı şartlar üzerine de biat alabilmekteydi. Nitekim hanım sahabilerden Ümmü Atiye kendi biatlerini şöyle anlatmıştı. Hazreti Peygamber bizden cenazenin arkasından bağıra çağıra ağıt yakmamamız üzere biat almıştı. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Resulullah kadınlarla biatleşirken onların ellerinden tutmaz, onlardan sözle biat alırdı. Hazreti Peygamber müminlerden güç yetirebildikleri hususlarda biat etmelerini istemekteydi. Zira Yüce Allah hiç kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyden sorumlu tutmamaktaydı. Nitekim bu konuda Cerir bin Abdullah biat tecrübesini şöyle anlatmaktaydı. Hazreti Peygamber'e geldim ve ona, hoşuma gitsin ve gitmesin, dinleyip itaat etmek üzere her hususta sana biat ediyorum dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Cerir, bunu yapabilecek misin? Buna gücün yetecek mi? Buyurdu ve şöyle ekledi. Gücüm yettiği hususlarda de. Sonra her Müslümana karşı samimi davranmak şartıyla biatimi kabul etti. Ümeyye binti Rukayka da birkaç kadınla birlikte Allah Resulüne varıp biat ettiklerini ve Resul-i Ekrem'in onlara merhamet göstererek yapabilecekleri ve güç yetirebilecekleri hususlarda onların biatini kabul ettiğini ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere gelenlerin ileri sürdüğü bazı şartlar da olabilmekteydi. Hazreti Cabir'in anlattığına göre Taif'ten gelen Sakif kabilesi heyeti kendilerine zekat ve cihadın şart koşulmaması arzusuyla biat etmek istemişlerdi. Biatlerini kabul eden Allah Resulü, onlar Müslüman olduklarında ileride zekat da verecekler, cihada da katılacaklar buyurmuştu. Onların İslam'ı tam manasıyla anlayıp kalplerine imanın yerleşmesinden sonra imanlarının gerektirdiği her şeyi yapacaklarına olan inancının bir ifadesiydi bu. Bir başka rivayete göre ise bu heyet, Hazreti Peygamber'e cihad için orduya alınmalarını, vergi ve namazdan muaf tutulmaları şartıyla biat edeceklerini ifade etmişlerdi. Allah Resulü onların namazdan muaf tutulma isteklerini
içinde rükû bulunmayan dinde hayır yoktur diyerek reddetmiş, cihat ve vergi şartlarını ise zamana bırakmıştı. Hicretin 6. senesiydi. Gördüğü bir rüya üzerine sevgili Nebi, yanına aldığı 1500 kadar sahabesiyle birlikte Kabe'yi ziyaret amacıyla Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Ancak gece gündüz ihramlı bir vaziyette tam bir hafta süren meşakkatli bir yolculuktan sonra Mekke'ye 22 kilometre mesafedeki Hudeybiye'de müşrikler tarafından durdurulmuşlardı. Umre'ye çıkan Müslümanlar savaşma niyetiyle yola çıkmadıkları için yanlarına basit yolcu kılıçları dışında başka silah almamışlardı. Hudeybiye'de konaklayan Hazreti Peygamber amaçlarının savaşmak olmadığını bildirmek üzere Hazreti Osman'ı elçi olarak Mekke'ye göndermiş, ancak Hazreti Osman'ın dönüşü gecikmiş ve şehit edildiğine dair sonradan yalan olduğu anlaşılan bir haber yayılmıştı. Aslında Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların niyeti sadece Kabe'yi ziyaret etmekti. Ancak müşriklerin bu olumsuz tavırları olası bir savaşın habercisiydi sanki. Zira yıllardır memleketlerine hasret kalan muhacirler hem Beytullah'ı ziyaret edecek hem de içlerindeki memleket hasretini bir nebze de olsa gidereceklerdi. Medine'de muhacirlere kucak açan Ensar'sa Allah Resulü ile Kabe'yi ziyaret etme arzusuyla düşmüştü yollara. Şimdi ise müşrikler tarafından engellenmeyi hazmedemiyordu Müslümanlar. Hiç hesapta olmayan bu engelleme sonucunda oldukça gergin bir atmosfer oluşmuştu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir ağaç altında dostlarını toplamış ve onların şartları ne olursa olsun birlikteliklerini bozmayacaklarına dair biat almıştı. Cabir bin Abdullah, "O gün biz Hazreti Peygamber'e ölmek üzere değil, savaştan kaçmamak üzere biat etmiştik" ifadeleriyle aktarır o günkü durumu. Söz vermişti dostları ona, zorlukta da kolaylıkta da yanında olacaklarına dair. Biatin ardından Müslümanların kararlılıklarını gören Mekkeli müşrikler, Hazreti Peygamber'le Müslümanlar arasında şartları ağır bir anlaşma yapmışlardı. Buna göre Müslümanlar geri dönecekler ve Kabe ziyareti bir sonraki sene yapılacaktı. Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Şüphesiz sana biat edenler Allah'a biat etmiş olurlar mealindeki ayetler, Yüce Allah'ın bu biate katılan müminlerden razı olduğunu açıkça ifade ediyordu. Allah'ın müminlerden ve müminlerin de Allah'tan razı olmasından dolayı Hudeybiye'deki bu biat Rıdvan biati olarak anıldı. Böylece Allah ve Resulünün emir ve tavsiyeleri doğrultusunda yaşama arzusu içinde olmalarının yanı sıra, onun liderliğini ve devlet başkanlığını kabul eden müminler, bu arzularını ve kabullerini Hazreti Peygamber'e biat ederek bir sözleşmeye bağladılar. Ve ömürleri yettiği sürece bu sözleşmenin hükümlerine göre davranışlarını isteyerek ve gönülden bağlanarak ayarladılar. 10 yıllık Medine döneminde değişik mekanlarda, değişik zamanlarda Hazreti Peygamber'in kapısına koşanlar, güçleri nispetinde iyilik ve hayırda yarışmaya yürekten söz verdiler. Biat, ilk müminler için sadece imani bir bağlılığı yansıtmıyor, Peygamber Efendimiz'in şahsında onun siyasi, dini ve askeri alandaki otoritesini, savaşta ve barışta, zorlukta ve kolaylıkta, her halükarda kabul etmeyi de içeriyordu. Zira insanları bağlayıcı bir devlet sisteminin ve kanunların olmadığı bir toplumda, Hazreti Peygamber yeni bir hukuka dayanan bir şehir devleti kurmuştu ve bu devletin yöneticisi de kendisiydi. Bu bağlamda ilk müminlerin Hazreti Peygamber'e yaptıkları biat imani açıdan olduğu kadar siyasi açıdan da oldukça önemliydi. Biat edip sözünde duranlara mükafat olarak cenneti müjdeleyen Hazreti Peygamber, sözünde durmayanın hükmününse Allah'a ait olduğunu söylemişti. Hazreti Peygamber sonrası dönemlerde de tarih içerisinde Müslüman devletlerde varlığını ve işlevini sürdüren biatin, lider ve yönetici kesimle yönetilenler arasında her iki tarafı da sorumluluklarıyla bağlayan bir anlaşma olması sebebiyle siyasi niteliği ağırlık kazanmıştı. Halkın yöneticisini tayin etmesi ve karşılıklı yükümlülük beyanı içermesi bakımından biat, modernite öncesi dönemlerin katılımcı devlet yapısının bir unsuru olarak görülebilir.
İslam toplumunun Resulullah sonrası ilk yöneticisi olma şerefini kazanan Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesi de biat yoluyla, yani halkın onayıyla gerçekleşmişti. Seçiminin ardından yaptığı konuşmada Hazreti Ebubekir, "Doğru yaptığım sürece bana destek olun, hata ettiğimde düzeltin," demişti. Buradan anlaşıldığı üzere biat, gözü kara bir şekilde ölünceye kadar rastgele bir kişinin peşine takılıp sürüklenmeyi değil, hem yönetenin hem yönetilenin sorumluluklarını yerine getirmesini ifade etmekteydi. Hazreti Peygamber'in İslam'ı kabullenecek kimse arayışıyla başlayan süreç, müminlerin peygamberle buluşup ona itaatlerini arz etmek için biatleşmeleriyle devam etti. Allah Resulü'nün halifelerinden sonra biat bir süre daha işlevsel olmaya devam etti. İslam'ın ilk asırlarında oldukça önemli bir işlevi olan biat, şartların, yönetim şekillerinin tamamen farklılaştığı günümüzde ilk inananların Allah'a ve Resulüne bağlılığını temsili olarak anlatan bir kavramdır. Allah'a ve Resulüne verilen ahdin bir ifadesidir. Günümüzde ise Müslümanlar Hacerül Esved'i selamlarken temsili olarak Allah'a verdikleri sözü, ahdi yinelediklerini düşünürler. Her ne kadar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle buluşup ona biat edemeseler de, bugün müminler kalplerindeki imanlarıyla ve ona layık ümmet olmak için ortaya koydukları çabalarla sunacaklardır Resul'e olan bağlılıklarını. Bugün müminlerin peygambere ahitleri, Hendek Savaşı'nda sahabenin Resulullah'a şu coşkulu mısralarla sundukları biat gibidir. "Bizler Muhammed'e biat edenleriz. Ömrümüz oldukça İslam yolunu izleriz." Resul-i Ekrem yüreğinde sahabe sevgisi aynı coşkuyla şöyle karşılık vermişti onların bu biatlerine: "Ey Allah'ım, gerçek hayır ancak ahiret hayrı. O halde mübarek eyle muhacir ve ensarı." Allah Resulüne ashab-ı güzin hangi şartlarla biat etmişlerse, onların izinden gitmeyi kendilerine şiar edinen müminler, adeta onlarla berabermiş gibi aynı şartlara riayet etmeye çalışacaklardır. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar, hırsızlık yapmayacaklar, zina etmeyecekler, çocuklarını öldürmeyecekler, kimseye iftira etmeyecekler, iyi işlerde yöneticilerine karşı gelmeyecekler ve her Müslümana içtenlikle davranacaklardır. Böylece onlar, sevgili Peygamberimize sundukları biatlerine son nefesine kadar sadık kaldıkları takdirde, gerçek hayat olan ahirette, Resulullah'ın ensar ve muhacirler için dilediği mağfirete onlar da nail olacaklardır.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Çocuk kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Aktan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki Eylemin Temeli, Özgürlük ve Sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İki, sorumluluk, özgürlüğün tamamlayıcısı. Özgürlük, ahlaki eylemin gerçekleşebilmesi için vazgeçilmez bir imkan olmakla birlikte, tek başına yeterli değildir. Zira insanın seçim yapabilmesi, bu seçimlerin sonuçlarını üstlenmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle özgürlük ancak sorumlulukla birlikte anlam kazanan bir değerdir. Ahlaki eylem, yalnızca tercih edebilme gücüyle değil, aynı zamanda o tercihin sonuçlarını kabullenme bilinciyle tamamlanır. Bu bakımdan İslam düşüncesinde özgürlük ve sorumluluk birbirinden ayrılmaz iki temel unsur olarak ele alınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de insanın özgür tercihine vurgu yapılmakla birlikte bu tercihin sonuçlarına katlanacağı da açıkça ifade edilmektedir. Nitekim de ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim ayeti, özgürlükle sorumluluk arasındaki ilişkiyi açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu çerçevede insan yalnızca seçme hakkına sahip bir varlık değil, aynı zamanda seçtiklerinden dolayı hesaba çekilecek bir muhataptır. Ne var ki modern dönemde özgürlük kavramı çoğu zaman sorumluluktan bağımsız bir şekilde ele alınmakta ve bu durum önemli bir problem alanı oluşturmaktadır. Günümüzde dinin emir ve yasaklarını sınırlayıcı olarak gören, buna karşılık her türlü bireysel arzuyu özgürlük adı altında meşrulaştıran bir anlayış yaygınlık kazanmıştır. Bu yaklaşım özgürlüğü sınırsızlıkla özdeşleştirmekte, böylece insanı disiplin ve sorumluluktan uzaklaştırmaktadır. Oysa özgürlüğün sınırsız bir serbestlik olarak anlaşılması, bireyi özgürleştirmek yerine onu nefsinin esiri haline getirmektedir. İslam'ın ortaya koyduğu dini hükümler, insan özgürlüğünü ortadan kaldırmak için değil, onu korumak ve anlamlı kılmak için vaz edilmiştir. Zarurat-ı diniye olarak ifade edilen canın, malın, dinin, aklın ve neslin korunması ilkeleri, bireyin ve toplumun huzurunu teminat altına almayı hedefler. Bu bağlamda getirilen emir ve yasaklar, özgürlüğü kısıtlayan değil, aksine onu güvence altına alan düzenlemelerdir. Çünkü hırsızlık, şiddet, bağımlılık veya ahlaki yozlaşma gibi davranışların, özgürlük adı altında yaygınlaşması, bireysel ve toplumsal çöküşe zemin hazırlamaktadır. Modern özgürlük anlayışının bir diğer problemi, bireyi merkeze alarak onu mutlaklaştırmasıdır. Bu anlayışta birey, kendi eylemlerini sorgulanamaz ve eleştirilemez görme eğilimindedir. Böylece mutlak özgürlük düşüncesi, bireyin kendisini adeta mutlak otorite olarak konumlandırmasına yol açmaktadır. Bu durumsa toplumsal sorumluluk bilincinin zayıflamasına ve ortak değerlerin aşınmasına neden olmaktadır. Nitekim bireyci özgürlük anlayışının insanı yalnızlaştırdığını, anlamdan kopardığını ve ahlaki sorumluluklardan uzaklaştırdığını bu alanda yapılan çalışmalarda görmekteyiz. Günümüzde hak ve özgürlük söylemlerinin ön plana çıkmasına karşın sorumluluk kavramı aynı ölçüde vurgulanmamaktadır. İnsan hakları, kadın hakları, hayvan hakları veya benzeri kavramlar sıklıkla dile getirilirken, bireyin kendisine, ailesine ve topluma karşı görevleri çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Halbuki toplumsal hayat, karşılıklı hak ve sorumluluk dengesi üzerine kurulur. Sorumluluk bilincinin zayıfladığı bir ortamda özgürlükten söz etmek mümkün değildir. Zira sınırsız özgürlük anlayışı, kaçınılmaz olarak başkalarının haklarının ihlaline yol açmaktadır. Bu noktada Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi, sorumluluk bilincinin kapsamını veciz bir şekilde ortaya koymaktadır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Bu ifade, bireyin yalnızca kendi eylemlerinden değil, aynı zamanda içinde bulunduğu sosyal çevreden de sorumlu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla
İslam'da sorumluluk bireysel alanla sınırlı kalmayıp toplumsal bir boyut da taşımaktadır. Özgürlük-sorumluluk dengesinin bozulması yalnızca ahlaki alanda değil, toplumsal ve kültürel alanlarda da çeşitli problemlere yol açmaktadır. Günümüzde sınırsız özgürlük anlayışının etkisiyle mahremiyet, zarafet ve estetik gibi değerlerin aşındığı görülmektedir. Sosyal hayatın gösterişe dayalı bir hal alması, bireyin deruni yönünü zayıflatmakta ve onu yüzeyselliğe sürüklemektedir. Bu durum, özgürlüğün sorumlulukla dengelenmediği ortamlarda ortaya çıkan kültürel çözülmenin somut bir göstergesidir. Benzer şekilde insanın doğa ile ilişkisi de özgürlük-sorumluluk dengesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. İslam düşüncesinde emanet ve halifelik kavramları, insanın yeryüzü üzerindeki tasarrufunun sınırsız olmadığını, aksine sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade eder. İnsan, doğanın mutlak sahibi değil, onu korumakla yükümlü bir emanetçidir. Bu perspektif, özgürlüğün yalnızca bireysel tercihlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda çevresel ve evrensel sorumlulukları da kapsadığını göstermektedir. Sonuç olarak özgürlük, sorumlulukla tamamlandığında anlam kazanır. İnsan, sahip olduğu seçim gücü sayesinde özgürdür. Ancak bu özgürlük, onun yaptığı eylemlerin sonuçlarını üstlenmesini de gerektirir. Ahlaki eylem ancak bu bilinçle değer kazanır. Bu nedenle İslam düşüncesinde özgürlük, başıboşluk değil, sorumlulukla dengelenmiş bir varoluş biçimi olarak ele alınmıştır. 3. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında özgürlük-sorumluluk dengesi. Hazreti Muhammed'in tebliğ ve temsil anlayışı, İnsanın iradesine saygıyı esas almakla birlikte bu iradenin sorumluluk bilinciyle yönlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Nitekim Hz. Peygamber'in "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" sözü, ahlakın özünde yer alan özgürlük ve sorumluluk ilişkisinin önemine işaret etmektedir. Onun örnekliği insanın irade özgürlüğünü korurken, aynı zamanda sorumluluk bilincini geliştiren dengeli bir ahlak anlayışı üzerine kuruludur. Hazreti Peygamber'in hayatı incelendiğinde insanı ne zorlayan ne de başıboş bırakan bir yaklaşım benimsediği görülmektedir. Aksine o, insanın seçim yapabilme gücüne saygı duymuş, ancak bu tercihlerin bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekerek sorumluluk bilincini sürekli canlı tutmuştur. Bu yönüyle Hazreti Peygamber'in örnekliği, özgürlüğün ancak sorumlulukla anlam kazandığını gösteren kuşatıcı bir ahlak anlayışını yansıtmaktadır. Onun hayatında ortaya koyduğu erdemler, özgürlüğün yalnızca bireysel tercihlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda başkalarının haklarını gözetme, adaleti tesis etme ve güvenilir bir şahsiyet inşa etme sorumluluğunu da içerdiğini göstermektedir. Doğruluk ve güvenilirlik, adalet ve merhamet, sabır ve saygı gibi ilkeler, Hz. Muhammed'in ahlaki duruşunun temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu erdemler, bireyin kendi iradesiyle yaptığı tercihlerin toplumsal düzen ve ahlaki bütünlük açısından nasıl bir sorumluluk alanı doğurduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Onun sözleri, davranışları ve uygulamaları bireysel iradeyle toplumsal yükümlülüklerin çatışmak zorunda olmadığını, aksine doğru bir ahlaki zemin üzerinde uyum içinde var olabileceğini göstermektedir. Şimdi bu dengeyi onun hayatından bazı örnekler üzerinden izah edelim. Hazreti Peygamber'in ahlaki örnekliğinde özgürlük ve sorumluluk dengesi özellikle doğruluk, güvenilirlik ve adalet ilkelerinde açık bir şekilde görülmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Risalet öncesi dönemde el-emin sıfatıyla tanınmış ve toplumun güvenini herhangi bir zorlamaya başvurmadan tamamen kendi iradi tercihleriyle kazanmıştır. Bu durum insanın özgür iradesiyle erdemli bir kişilik inşa edebileceğinin en somut göstergelerinden biridir. Ancak onun bu güvenilirliği yalnızca bireysel bir özellik olarak kalmamış, emanetleri koruma, verdiği sözde durma ve her durumda doğruluğu esas alma gibi sorumluluklarla tamamlanmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de onun bu yönü, "Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin" ifadesiyle belirtilmiştir. Bu bağlamda Hazreti Peygamber'in hayatı, özgürlüğün keyfi bir alan değil, güvenilirlik ve sorumlulukla anlam kazanan bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ahlaki tutumun
pratik hayattaki en dikkat çekici yansımalarından biri de Hudeybiye Antlaşması'nda görülmektedir. İlk bakışta Müslümanların aleyhine gibi görünen şartlara rağmen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem antlaşma hükümlerine titizlikle bağlı kalmış ve verilen sözden asla taviz vermemiştir. Bu tavır, özgür iradeyle kabul edilen bir sözleşmenin beraberinde güçlü bir sorumluluk doğurduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bu yaklaşımı, ahlaki eylemin yalnızca doğruyu tercih etmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda bu tercihin gerektirdiği sorumluluğu kararlılıkla taşımayı da içerdiğini göstermektedir. Benzer şekilde adalet ilkesi de özgürlüğün sınırlarını belirleyen en temel sorumluluk alanlarından biridir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hüküm verirken hiçbir kimseye ayrıcalık tanımamış, yakınları söz konusu olduğunda dahi adalet ilkesinden taviz vermemiştir. Onun "kızım Fatıma da olsa cezasını uygularım" sözü, adalet karşısında herkesin eşit olduğunu vurgulayan çarpıcı bir örnektir. Bu yaklaşım, gerçek özgürlüğün ancak adaletle birlikte var olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in uygulamalarında adalet, özgürlüğü sınırlandıran bir unsur değil, onu koruyan ve toplumsal düzen içinde anlamlı kılan bir sorumluluk ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in ahlaki örnekliğinde özgürlük ve sorumluluk dengesi, yalnızca doğruluk ve adalet ilkelerinde değil, aynı zamanda merhamet ve sabır gibi erdemlerde de açık bir şekilde kendini göstermektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki merhamet anlayışı, özgürlüğün sınırsızlık ya da kişinin dilediğini yapabilmesi şeklinde anlaşılmadığını, aksine başkasını dikkate alma ve kendisini onun yerine koyabilme sorumluluğunu doğurduğunu ortaya koymaktadır. O, yetimlere ve yoksullara sahip çıkmakla kalmamış, insanın dışındaki varlıklara karşı da son derece duyarlı bir tutum sergilemiştir. Nitekim yavrusundan ayrılan bir kuşun huzursuzluğunu görünce, yavrunun derhal geri bırakılmasını emretmesi, onun merhametinin nasıl bir duyarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde sabır da Hazreti Peygamber'in hayatında özgürlük ve sorumluluk dengesini kuran temel erdemlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Sabır, onun hayatında pasif bir bekleyiş değil, iradenin bilinçli bir şekilde kontrol edilmesi ve doğru yönde yönlendirilmesi anlamına gelmektedir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsanın gönlünü soğutur acı söz. İnsanın gönlünü yakar acı söz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yaz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Diyanet takvimi.
2: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 19 Eylül 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 8 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 6 Eylül 1442. Tarihte bugün. Gaziler Günü. İstanbul Rasathanesi, Darur Rasadil Cedid kuruldu. 1576. Arka sayfa. Günün konusu. Allah'a güvenmek, tevekkül. Müminde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri de tevekküldür. Tevekkül, acizliğimizi ve çaresizliğimizi hissederek Allah'a kayıtsız şartsız teslimiyettir. Sevinçte, kederde, bollukta, darlıkta, kısacası her anımızda Allah'a sığınmaktır. Tevekkül, elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Allah'a havale etmektir. Tedbiri terk ederek, sorumluluğu yerine getirmeden, sebeplere tutunmadan tevekkül etmek İslam'ın ruhuyla bağdaşmaz. Böyle bir tevekkül anlayışı işin kolayına kaçmaktır, tembellik ve tedbirsizliktir. Mümin, görevleri konusunda gayret göstererek sorumluluğunu yerine getirendir. Mümin, fani olan dünyaya ve dünyalıklara değil, baki ve her şeye kadir olan Allah Teala'ya dayanıp güvenendir. Tevekkül konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şu duayla niyazda bulunmuştur. Allah'ın adıyla tevekkül ettim. Allah'ım, ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Bir hadis. Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül ederseniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırır. Hayırlı günler.
3: Diyanet Takvimi.

Bütün güzellikler ve övgüler Allah'a aittir. Bil ki her övgü ve hamdü sena Hakk'ın nuruna ve O'nun lütfunun kemaline aittir. Suretlere, şahıslara yapılan methü sena eğretidir. O'nu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Bütün övgüler bir olan Allah içindir.

0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman Bey kardeşim.
1: Şimdi soracağım soruyu ben de biraz açmak istiyorum. Malum hicret sırasında Efendimiz Mekke'den ayrılırken Hazreti Ebu Bekir'e Mekke'nin ona çok sevimli geldiğini ifade ediyorlar. Ve kendisinin kabilesi tarafından bir sürüklenmeye, bir uzaklaştırmaya zaruret olmasaydı asla ayrılmayacağını söylüyor. Bunu bugünün gözünden anlamak adına soruyorum, anlaşılır olsun diye biraz açıyorum. Herkesin doğduğu şehri kendine göre güzeldir. Ancak o şehrin de içinde bulunan yapısıyla beraber o şehri diğer şehirlere göre güzellik açısından değerlendirebilir. Bugünün gözüyle, bugünün dünyasında Mekke'ye gidenler Mekke'nin kendilerine o kadar sevimli gelebildiğini düşünemezler. Çünkü bugünkü algımız işte bir sayfiyelik, bir gölgelik, işte bir deniz kenarı, bir bahçelik. Belki zirai faaliyetler var. Ama görünürde biz, hele ki tepelere, Sevr Dağı'na, hele ki işte efendim bir başka tepeye çıktığımızda şehrin tamamen kavrulmuş dağlardan ibaret olduğunu görebiliyoruz. Arazinin çok geniş ve çok sıcak olduğunu, belki bunu bir ana kucağına benzetmek mümkün farklı yerlerden. Bize bugün sevimli gelmemesi işin tuhafı belki de güzellerin en güzeli olan Kabe-i Muazzama bu şehirdedir. Farklı güzellikler olsa insanlar belki Kabe'ye gitmekten imtina eder diye midir? Bunda bilemeyiz hikmetini. Efendimiz'e gelen sevimli kısmını, oradaki derin hikmeti dinlemek, duymak istiyoruz. Biz yanlış gözlerle mi bakıyoruz? Estağfurullah. Yoksa?
2: Estağfurullah. Evet, önemli bir tasvir yaptınız. Şimdi bir mekanın, bir şehrin, bir beldenin sevimli olup olmadığı, o şehre, o mekana, o coğrafyaya yüklediğiniz anlamla doğrudan alakalı değil mi?
1: Evet.
2: Mesela o zaman bakalım, Mekke-i Mükerreme deyince aklımıza bizim ne geliyor? Gidenlerin, henüz gitmeyip onun hasretiyle yanıp tutuşanların aklına neler geliyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu, büyüdüğü, evlendiği, çocuklarının doğduğu, çocuklarının vefat ettiği bir kısmının bir şehir, değil mi? Orada peygamber olduğu bir şehir.
1: Evet.
2: İlk insan, ilk peygamber, Hazreti Adem'e ve ondan sonra İnsanlığın önemli bir atası olan Efendimizin neslinin dayandığı Hazreti İbrahim'e dayanan bir tarihi derinlik o şehirde var, değil mi? Böyle bir şehirden söz ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilmeye başlandığı bir yer.
1: Evet.
2: Surelerin önemli bir kısmının Mekki diye Mekke'de indirildiği için vasıflandığı bir şehirden bahsediyoruz. Yine tarih boyunca dini ve ticari bir merkezden söz ediyoruz. Biz 2024 dünyasındaki Mekke'yi konuşuyoruz. Ama arkasında binlerce yıllık bir tarihi olan bir yerleşim yeri. Kadim bir kent. Bundan 1500 sene evvel onun yapısı neydi, nüfusu neydi, o şehri güzelleştiren, o şehirde insan fıtratına sevimli gelen unsurlar neydi? Değil mi? Ha, hemen bir pencere açayım. Aşıklar der ki sen bu Şirin'de ne buldun? Sen bu Leyla'da ne buldun? Ah, bir de onu benim gözümle baksanız.
1: Evet.
2: O ona o anlamı, o gözler, o duygusal yapı, o kalp, o gönül inşa ediyor. Sadece bu Efendimizin orada doğması ve tarih boyunca oranın çok önemli ama çok önemli bir yerleşim merkezi olması bile Mekke'yi diğer şehirlerden ayıran en belirgin özelliği. Hatta Müslümanlar için kıblegah olması, bütün dünyaya serpiştirilmiş Müslümanların sadece o yöne dönmesi.
1: Evet.
2: Bir gök taşıtına binsek de alabildiğine yukarı çıksak, insanların oraya yönelip de kıyam, ruku, secde yaptıklarını temaşa etsek, dünyanın o şekli bile insanı müthiş bir şekilde cezbedecek bir manzara oluşturur.
1: Evet, kesinlikle.
2: Bu anlamda dünyanın kalbinden bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Değil mi? Malum Mekke'nin diğer bir ismi de şehirlerin anası anlamında Ümmül Kura'dır. Şehirlerin anası Ümmül Kura'dır. Şehirlerin güzelliği, sevimliliği hakkındaki ölçütler sadece onun yeşilliği, sadece oradaki mimari yapıtlar, şehrin imarı ve benzeri şeyler değil. O mekanda, o şehirde tarih boyunca yaşanmışlıklar. Bunlar önemli. Bakın, hacı olabilmeniz için bizim kitaplarımız der ki muayyen zamanda, muayyen mekanda şu ibadetleri yapmak. Muayyen mekan neresi? Kabe-i Muazzama. Başka? Arafat. Başka? Müzdelife. Başka? Mina. Bunların tamamı ya Mekke ya Mekke'nin mücavir alanları içerisinde yer alan bir şey. Hac ibadetinin olmazsa olması o mekanda bulunmaktır.
1: Evet.
2: Kişi bulunamazsa bile vekil gönderir. Gene o vekil de o mekanda bulunarak gidemeyen kişinin hacı olmasını sağlar.
1: Tabii.
2: Bütün bunlar o mekana bizim tahminlerimizin ötesinde bir anlam yüklüyor. Bu anlamda da siz sevimlilikten açtınız kapıyı.
1: Evet.
2: Bunlar izafi kavramlar. Mesela ben şahsen artık çok fazla gökdelenlerin olduğu, insana saygı göstermeyen mimari objelerle üst üste insanların yaşadığı bir şehirden çok haz almayan, bunalmış bir kardeşiniz.
1: Evet hocam, doğru.
2: 40 yılı aşkın süredir Ankara'dayım. Her defasında kendi yerleşim yerimi seçerken uç noktalarda tabiata son derece yakın, toprağa yakın, yeşile yakın, aya, güneşi rahat görebileceğim, onlarla arama engel olmayacak ortamları tercih ede gelmişimdir.
1: Evet.
2: Bunun bir bedeli vardır. Belki ulaşım zorluğu çektim, kışlar çok ağır geçti vesaire ama bu bana son derece sevimli geldi. Kim ne aradığı burada çok önemli. Sevimlilik anlamında. Mesela siz bunu sorduğunuzda ta ben Hazreti İbrahim Efendimizle Hazreti İsmail'in gelip Kabe-i Muazzama'nın şimdiki halini tamir edip ortaya çıkarttıkları, işte İsmail Efendimizin mübarek tepiklemesiyle Zemzem'in ortaya çıkmasını, Yüce Allah'ın İbrahim Efendimiz'e davet et, gelsinler, hac etsinler talimatını verdiği ve Hac suresinin 27. ayetinde gücü yeten her Müslümana ömründe en az bir kere haccın farz olduğu konusunun Hazreti İbrahim Aleyhisselam Efendimiz tarafından ilan edildiği, gerek yaya olarak gerekse uzak diyarlardan gelen bineklerle ve diğer araçlarla oraya gelmesiyle ilgili kadim bir davetin kıyamete kadar sürecek bir sırrı orada yaşanıyor şu anda. Demek ki oranın sevimliliğinin aslında birinci noktası Yüce Allah'ın oraya verdiği değer.
1: Evet.
2: Bütün bu kadar uzattım belki, bağışlayayım sözlerimi.
1: Önemli bir şey bu.
2: Buraya getirmek için söylemiştim. Çünkü Yüce Allah gene Kur'an-ı Kerim'de Bismillah inne evvele beytin vudi'a linnâsi diye başlayıp devam eden ayette yeryüzünde ilk mabedin Mekke'de bina edildiğini söyler. Diğer adı da Bekke'dir. Kur'an'da Bekke diye geçti mesela bu ayetin devamında. Bu bile sadece bu ifade. O beldenin, o mekanın diğer bütün mekanlarla kıyaslanmayacak kadar öne çıkarıyor. Burada belki sizin o değerlendirmenizi doğru bir düzleme koyabilmek için şunu yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Benim daha önceki hac ziyaretimden hareketle, oraya beraber gittiğim insanların Mekke hakkındaki kanaatlerini dinledikten sonra da şöyle bir çözüm aklıma geliyor. Ki bizim artık Diyanet İşleri Başkanlığımız Hac Genel Müdürlüğü de hakikaten bu konuda epeyce gayret gösteriyor bunun yapılması için. Nedir o? Hacı adayların oraya gitmeden önce Türkiye'deyken bu yolculuğa hazırlanılması. Hı hı. Hem fizik açısından hem gönül ruhen açıdan. Orada ne bekliyoruz? Sukut ayarı vuramamak için. İnsanlar Kabe neticede taştan yapılmış geometrik bir şekil. Mesela şimdi hemen onu da analım. Hazreti Ömer Efendi.

toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bütün iyilere saygılı ol. Onlara yer ve makam ver. Kötülere yüz verme. Kapına dahi yaklaştırma. Kötü hareketleri benimseme.

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru, piri pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır, şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak, Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri, daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer...

şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunmuş üç neslin hürriyet sevdası sunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır.

Çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakşinin, anne ve babasının olduğu evine bak. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenine sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Çol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Çol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kânı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

Bilmek istemeyen uyanmaz. Uyanmayan görmez. Görmeyen konuşamaz. Ama susan da hesap verir.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, ilmiyle aklı, hikmetiyle imanı harmanlayan, düşüncenin sınırlarını aşan bir isme, İbn-i Rüşd'e ait. Bugün Endülüs'ün dar sokaklarından, Kurtuba'nın kütüphanelerinden, aklın ve inancın birlikte yürüdüğü o kadim medeniyetin kalbinden yükselen sesi İbn-i Rüşd'ü, yani batıda bilinen adıyla Everus'u tanıyacağız. ...12. yüzyılın ortalarıydı. Endülüs, ilmin, sanatın, mimarinin ve düşüncenin merkezlerindendi. Dar sokaklarından ilim meclislerinin sesi geliyor, medreselerinde Aristo'nun, Eflatun'un eserleri Arapçaya çevriliyor, felsefe ile din arasında köprüler kuruluyordu. Ve işte bu çağın tam ortasında, 1126 yılında Kurtuba'da ilimle yoğrulmuş bir ailede dünyaya geldi İbn-i Rüşd. Endülüs'ün nar çiçekleriyle süslenmiş sokaklarında düşüncenin göğe yükseldiği bir çağda doğdu. Kurtuba'nın ilim dolu atmosferinde kitapların arasında büyüdü. Çünkü ailesi hem hukuk hem ilim geleneği taşıyordu. Babası Kurtuba Kadısı, dedesi de Kadılar Kadısı lakabıyla tanınan bir hukukçu ve ilim adamıydı. Daha küçük yaşlarda Kur'an'ı, hadisleri, Arap dilini öğrendi. Ama içinde sönmeyen bir ateş vardı. Soru sormak, her şeyi ama her şeyi anlamak. Ve zihninde şu cümleler yankılanıyordu. Aklın vazifesi Allah'ın yarattığı düzeni kavramaktır. Çünkü kainatı anlamak, yaratıcıyı anlamanın bir yoludur. Anlamalıydı ve anlatmalıydı. Genç yaşta döneminin en büyük alimlerinden dersler aldı. Matematik, astronomi, fıkıh, tıp ve felsefe. Artık daha güçlü basıyordu ayakları yere. Onun ayak sesleri çağını aşmaya hazırlanan bir düşünürün ayak sesleri.

ve felsefe. Artık daha güçlü basıyordu ayakları yere. Onun ayak sesleri çağını aşmaya hazırlanan bir düşünürün ayak sesleriydi. İbn-i Rüşd dini ilimde, fıkıhta ve fıkıh usulünde derinliği, fakihleri arasında yer almaya başladı. Fakihleri arasında yer almaya başladı. Fakihleri arasında yer almaya başladı.

ilmek ilmek işliyordu ilme çıkan yolları. Kurtuba'dan Marakeş'e uzanan ilim yolculuğu onu Emevi halifesi Ebu Yakup Yusuf'un huzuruna taşıdı. Halife onun ilmine, derin kavrayışına hayran kaldı ve İbn-i Rüşd'e Aristoteles'in eserlerini şerh etme görevini verdi. Metafizik, fizik, Nikomakos'a etik, her birini kendi derin anlayışıyla yeniden yorumladı. Aristoteles'i öylesine derinlemesine inceledi ki Batı dünyası onu yorumcu olarak tanıdı. Ama yolu da kolay değildi. Her düşünür gibi onun da fikirleri zamanla eleştirildi, dışlandı. Siyasi ve sosyal rüzgarlar değiştiğinde saraydan uzaklaştırıldı, eserleri yargılandı. Fakat fikirler zincire vurulamazdı. İbn-i Rüşd'ün adı Endülüs'ten Paris'e, Kahire'den Roma'ya kadar yankılandı. Özellikle Batı düşüncesinde Averroizm adı verilen bir akımın temel taşı oldu. İbn-i Rüşd için felsefe, inancı tehdit eden bir alan değildi. Bilakis vahyin anlaşılması için en güçlü araçtı. Bu yüzden şöyle diyordu: felsefe dinin hizmetkarıdır. Zira din düşünmeye davet eder. Felsefe ise düşünmenin ilmidir. Felsefe dinin düşmanı değil, kardeşidir. Çünkü doğru düşünmek, doğru inanmaya götürür. Aklın en büyük sermaye olduğuna inanıyordu İbn-i Rüşd. Bu düşünceyle yoluna devam etti. O bu karanlığa rağmen kalemini bırakmadı. Hakikati savunmanın bir bedeli olduğunu biliyordu. Çünkü onun inancına göre ilim de, iman da Allah'ın iki nuruydu. Biri kalbi, diğeri aklı aydınlatırdı. İbn-i Rüşd aynı zamanda bir hekimdi. İnsan bedenini tanımayı Allah'ın sanatını okumak olarak görüyordu. Her nabız atışında, her nefeste yaratıcının hikmetini görürdü. Tabiat Allah'ın diliyle yazılmış bir kitaptır. Onu okumak iman etmeyi derinleştirir düşüncesiyle tıpta kaleme aldığı Kitabül Külliyat Fit Tıp yüzyıllar boyunca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Yıllar geçip de ömrünün sonuna yaklaştığında kağıtlar, mürekkep, kitaplar hepsi dostu, sırdaşı olmuştu. Kurtuba'nın ışıkları sönmüş, oysa iç aleminde başka bir aydınlığa kavuşmuştu. 1198 yılıydı. Marrakeş'in dingin sabahında sessizce Rabbine kavuştu. Arkasında onlarca eser, yüzlerce fikir, çağlar boyunca sürecek bir aydınlık bıraktı. Artık aklıyla inancı buluşturan bir medeniyet köprüsüydü İbn-i Rüşd. Doğunun ilim meclislerinden Batı'nın akademilerine uzanan bir ışık taşıdı. Asırlar öncesinden doğan sözleri bugün hala zamanın içinden bize ulaşmaya devam ediyor. Korkma düşünmekten. Çünkü düşünen insan Rabbini arayandır.

Sevgili dinleyenler, bugün aklın ve hikmetin izinde bir düşünürü İbn-i Rüşd'ü andık. Onun bıraktığı iz zamanın tozuna karışmadı. Zira hakikati arayan her kalpte onun sesi hala yankılanıyor. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dini işler dışında acele etme. Acele işin yararı olmaz. Bağışta bulunurken acele et. Çabuk ver. Ceza konusunda sabırlı ol. Biraz geciktir.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken...

0: sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
4: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
5: Anne, kim konuşuyor?
6: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
5: Bizi de duyuyorlar mı?
6: Mesaj gönderirsen duyarlar.
5: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan...

0: olan bir ezgiyle başlar gün.
1: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken, yakında Diyanet Radyo'da.

Yaşayan asıl alan felsefeydi. Yunan düşüncesiyle İslam hikmetini buluşturan o eşsiz köprüde yürüdü. İlerledi ama onların ötesine geçmekten de çekinmedi ve gözleri Aristoteles'in satırlarındaydı. Kader ilmek ilmek işliyordu ilme çıkan yolları. Kurtuba'dan Marakeş'e uzanan ilim yolculuğu onu Emevi halifesi Ebu Yakup Yusuf'un huzuruna taşıdı. Halife onun ilmine, derin kavrayışına hayran kaldı ve İbn-i Rüşd'e Aristoteles'in eserlerini şerh etme görevini verdi. Metafizik, fizik, Nikomakos'a etik,

0: En kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Diyanet takvimi.
7: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 19 Eylül 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 8 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 6 Eylül 1442. Tarihte bugün. Gaziler Günü. İstanbul Rasathanesi Darur Rasadil Cedid kuruldu. 1576. Arka sayfa. Günün konusu. Allah'a güvenmek. Tevekkül. Müminde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri de tevekküldür. Tevekkül, acizliğimizi ve çaresizliğimizi hissederek Allah'a kayıtsız şartsız teslimiyettir. Sevinçte, kederde, bollukta, darlıkta, kısacası her anımızda Allah'a sığınmaktır. Tevekkül, elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Allah'a havale etmektir. Tedbiri terk ederek, sorumluluğu yerine getirmeden, sebeplere tutunmadan tevekkül etmek İslam'ın ruhuyla bağdaşmaz. Böyle bir tevekkül anlayışı işin kolayına kaçmaktır, tembellik ve tedbirsizliktir. Mümin, görevleri konusunda gayret göstererek sorumluluğunu yerine getirendir. Mümin, fani olan dünyaya ve dünyalıklara değil, baki ve her şeye kadir olan Allah Teala'ya dayanıp güvenendir. Tevekkül konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şu duayla niyazda bulunmuştur. Allah'ın adıyla tevekkül ettim. Allah'ım, ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Bir hadis. Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül ederseniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırır. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder.

Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi Esuf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, "Bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, "Başka bir şey istesen," dedi. Ben de, "Benim isteğim budur," dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, "O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Ayetlerin hikmetleri az sonra.
9: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
10: Ey nimete ermiş kişi, gücün yeterken şükret. Şükredersen Allah nimetini artırır. Nimete kavuşan kişi çoğu zaman kendi eski halini unutur. Fakat şükrederse nimet ondan yüz çevirmez. Az da olsa bir iyiliğe karşı şükür kıl. Nimet çok olursa onun değerini bil.

0: kerimesini anlamaya çalışacağız. En'am suresi 115. ayeti kerimesinin hikmeti üzerinde duracağız. Cenab-ı Hak Teala En'am suresi 115. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدِقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Rabbinin sözü, كَلِمَةُ رَبِّكَ, Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Sıdkan, doğruluk ve adle ve adalet bakımından tamamlanmıştır. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ve huve semi'ul alim, o işitendir, bilendir. Aziz kardeşlerim, bu ayet Kur'an'ın insan için ne ifade ettiğini bütün berraklığıyla ortaya koymaktadır. Rabbimizin sözü yani Kur'an hem doğrulukta hem de adalette eksiksizdir, mükemmeldir, tamdır. Önce doğruluk üzerinde duralım. Sıdk. Doğruluk, gerçeğe uygun olmak anlamına geliyor. Kur'an'ın verdiği haberler, anlattığı geçmiş, işaret ettiği gelecek, insanın iç dünyasına dair söylediği her şey, hakikatin ta kendisidir. İnsan bilgisi eksiktir. Zamanla değişir. Yanılır, düzeltir. Ama Allah'ın kelamı yanılmaz. Çünkü o geçmişi de geleceği de bilir. Açık olanı da gizli olanı da bilir. Değerli kardeşlerim, Kur'an İnsanın kalbine şöyle seslenir. Ben seni senden iyi bilirim. Ve bu bir merhamet sözüdür. Bir öğretme üslubudur. Bir yol gösteriştir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de geçmiş kavimlerden bahseder. Kainatın yaratılışından bahseder. İnsanın ne yaptığını, nasıl bir karaktere sahip olduğunu, gelecekte insanın neyle karşılaşacağını haber vermektedir. İşte Ramazan-ı Şerif, Cenab-ı Hak önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılınmıştır buyuruyor. Demek ki önceki ümmetlerde de bir oruç ibadetinin varlığını ve bu bilginin doğruluğunu Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiş oluyoruz. Şimdi Rabbimizin kelimesinin adalet bakımından tamamlanmış olmasının ne olduğunu anlayalım. Adalet, bir şeyi yerine uygun olarak koymak demektir. Kur'an'ın hükümleri, emirleri ve tavsiyeleri bir denge üzeredir. Ne ruhu boğar, ne nefsi başıboş bırakır. Ne yasaklarla, haramlarla hayatı tamamen daraltır, ne de büsbütün serbestlikle insanı savurur. Ne insanı dünyadan koparır, ne de dünyaya esir eder. İşte bu denge, İlahi adaletin eseridir. Kur'an insanı tam merkezde tutar. İnsanın ruhu için de bir ölçü, aklı için de bir ölçü, duyguları için de bir ölçü getirmiştir. O yüzden Kur'an insanı bir taraftan inşa eder, ama bu inşa süreciyle beraber aynı zamanda insanı savrulmaktan korur. La mubeddile li kelimati buyuruyor Rabbimiz. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Çünkü Rabbimizin kelamı tahriften, eksiltilmeden, eklenmeden korunmuştur. Zaman eskiyebilir, insan unutabilir, toplumlar değişebilir. Ama Kur'an değişmez. Kur'an'ın kelimelerinde bir bozulma, bir eskime söz konusu değildir. Bugün insan çok şey arıyor aziz kardeşlerim. Yeni akımlar, yeni düşünceler, yeni ideolojiler, yeni çıkış yolları. Ama aslında insanın aradığı hep aynı hakikat. Sığınılacak bir söz, güvenilecek bir söz, tutulunca insanı taşıyan bir söz. İşte o söz Kur'an'dır. Bazen hayatın karmaşasında yoruluyoruz. Kafamız türlü türlü boş sözlerle, gürültü, lakıltılarla doluyor. Ama hangisi doğru, hangisi yanlış, bunu karıştırıyoruz. İşte o zaman Kur'an bize diyor ki, gel yeniden dur, yeniden düşün, seni yaratan sana Kur'an'la yol gösteriyor. İnsan kendi içindeki fıtratı duyduğu zaman tanır, Kur'an'ın sözleri ve bu tanıma karşısında kendisine yabancı kalmaz. İnsanın içinden bir yer bu söz doğru diye yankı verir. Ve vicdan Kur'an'ı her zaman tasdik etmiştir. Sıdk budur. Hakikatle insanın vicdanının buluşmasıdır sıdk. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an bu yönüyle sadece okunacak bir kitap değildir. Kur'an hayata aktarılmak, hayata tercüme edilmek, hayata çevrilmek için gelmiştir. Bir öfkeye sabır katmak içindir Kur'an. Bir haksızlığa karşı dik durmak içindir Kur'an. Kur'an bir kırgın gönlü onarmak içindir. Kur'an bir insanı insan kılmak içindir. Kur'an'ı anlamak önce onu kendimize sormaktır. Bu söz bana ne söylüyor? Ben neredeyim? Bu ayet bende, benim hayatımda, benim yaşantımda nasıl yer bulur? Kur'an bu yönüyle dışarıya değil, önce içe konuşur. İnsan içini düzeltirse dışı kendiliğinden düzelecektir aziz kardeşlerim. Ayetin son cümlesi şöyle bitiyor. O Allah işitendir, bilendir. Sen duanın içinde fısıldarsın, o duyar. Sen gece kimse bilmezken kırılırsın, o bilir. Sen doğruyu ararsın, o kapıyı açar. Yeter ki kalbin yönünü, kalbin istikametini doğru tutalım. Allah'ım, kalbimizi Kur'an'ın sözüyle aydınlat. Bize doğruyu tanıyacak basiret, doğruyu yaşayacak güç ver. Sözümüzü sağlam, adımımızı sabit eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey kerem sahibi dinleyen, bu dünya bir ağaca benzer. Biz de o ağacın üzerinde bulunan yarı ham meyveleriz. Ham meyveler dallarına sımsıkı sarılırlar. Meyveler olgunlaşınca, tatlılaşınca artık düşmeye hazırdırlar. İnsanın ağzı da o manevi ikbal ve saadetten tatlılaşınca, dünya mülkü ona manasız ve soğuk gelir. Ey hak yolu yolcusu, sen henüz olgunlaşmadın. Söylenecek bir şey daha kaldı ama onu sana Ruhul Kudüs söylesin. Hayır hayır, ne ben söyleyeyim ne de başkası, kendi kulağına yine kendin söyle. Ortada ne ben varım ne de benden başkası. Zaten sen de bensin. Bu rüyaya benzeyen uykuya dalınca kendinden geçer, fakat yine kendinden kendine gelmiş olursun. Uyuduğun zaman kendinden kalkar, kendine gidersin. Kendinden duyar işitirsin de filan kişi rüyada sana gizlice bir şey söyler sanırsın. Ey insan kâmil,

O senin muazzam varlığın belki 900 kattır, dibi kıyısı olmayan bir denizdir. Yüzlerce alem o denize gark olup gitmiştir. Bu konuyu anlatmak uyanıklığın da uykunun da elinde değildir. Zaten bu dünya ne uyanıklık ne de uyku yeridir. Zanna kapılarak, kıyaslar yaparak insanı kamilden dem vurma, sus. Doğru bilen ancak Cenab-ı Hak'tır. Sen sus da anlatılamayan, açıklanamayan bu sırları onu bilen ve anlatan ariflerden duyuyor.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksik

büyüklüklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sonra Muaz bin Cebel'e, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
2: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim ya Resulallah.
1: Peygamberimiz, o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan diye sordu.
2: Allah Resulü'nün sünnetiyle karar vereceğim.
1: Peygamber Efendimiz, Resulullah'ın sünnetinde de yoksa ne yapacağını sordu.
2: Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
1: Peygamberimiz aldığı cevaplardan memnun olmuştu. Elini Muaz'ın göğsüne koydu ve Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi.
3: Muaz, ne oldu? Neden hala ağlıyorsun? Peygamberimiz ne dedi sana?
2: Medine'ye döndüğümüzde onun kabrini bulabileceğimi söyledi.
3: Ne diyorsun? Bu onun son görüşümüz mü?
2: Allah ona uzun ömür versin. Bizi ondan mahrum etmesin.
3: Amin. O olmasa biz ne yaparız? Daha 60 yaşında.
4: Sen Resulullah'ın döndüğünüzde belki beni bulamazsın, kabrimi ziyaret edersiniz dediğini söyledin ya. Kolum kanadım kırıldı. Kim bilir neler bekliyor bizi Muaz. Allah yardımcımız olsun.
2: Amin. Amin.
0: 153. bölüm.
1: Ramazan ayıydı. Her sene 10 gün itikafa giren peygamberimiz bu sefer bunu 20 güne çıkarmıştı.
5: Bu sene peygamberimiz itikafta daha uzun kaldı.

0: Evet, baksana. Mescidin her yanı itikaf çadırlarıyla dolu. Her sene Cebrail'le yaptığı mukabeleyi de bu sene iki defa yapmış.
1: Herhalde bizi ibadete daha çok teşvik etmeye çalışıyor. Ramazan gelmeden önce yaptığı konuşmayı hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz mıyım? Şöyle demişti. Ey Müslümanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir aydır. Bu ay Allah Teala'nın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde teravih namazını nafile olarak meşru kıldığı mübarek bir aydır. Bu ayda kim bir hayır işlerse, başka zamanlarda bir farzı yerine getiren kimse gibi sevap kazanır. Bir farzı eda eden de başka aylarda 70 farzı yerine getiren gibi sevap kazanır. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay ihsan, yardım ve eşitlik ayıdır. Bu ay müminin rızkının arttığı bir aydır. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu onun günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. İftar ettirdiği Müslümanın aldığı sevaptan bir şey eksilmeksizin onun kazandığı kadar da ayrıca sevap kazanır.
1: Geçen gece Resulullah mescide geldiğinde Übey bin Kâb'ın arkasında namaz kılan insanlar gördü. Onların ne yaptığını sordu. Kur'an'dan fazla ezberi olmayanların onun arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıklarını söyledik. Doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar diye onayladı yaptığımızı.
0: Kendi de sabahlara kadar namaz kılıyor. Bize farz olmasından endişe ettiği için cemaatle kıldırmıyor. Ama namazsız geçirdiği bir Ramazan gecesi yok.
1: Hele cömertliği. Ramazan geldiği zaman esen rüzgardan daha cömert oluyor Resulullah.
0: Evet, her zaman fedakardır. Ama Ramazan'da ayrı bir hal alıyor. Ömrümüzün bereketlendiği, ayrı bir güzellik kazandığı zamanlar bunlar.
1: Allah feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip etsin.
0: Amin.
1: Amin.
2: Peygamberimizin sevgili kızı Fatıma bir gün babasını ziyarete gelmişti. Resulullah kızını ayakta karşıladı ve Hazreti Fatıma'yı yanı başına oturttu. Bir süre sohbet ettikten sonra Resul-i Ekrem kızının kulağına bir şey fısıldadı. Hazreti Fatıma duyduklarından sonra hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Peygamberimiz bu sefer kızının kulağına başka bir şey söyledi. Etrafındakiler bunun üzerine Hazreti Fatıma'nın sakinleştiğini gördüler. Hatta sonunda gülümsemişti bile. Ne kadar ısrar etseler de Hazreti Fatıma bir şey söylememişti. Anlaşılan bu baba kız arasında bir sırdı. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ayşe'nin ısrarına dayanamayan Hazreti Fatıma şöyle diyecekti.
3: O gün babam bana, Cibril her sene bir defa gelerek Kur'an'ı benimle birlikte okurdu. Bu sene iki defa geldi. Bunu da kendi ecelimin gelişine yoruyorum. Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim dedi. Bunun üzerine ağlamaya başladım. Sonra sen mümin kadınlarının yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin demesiyle de teselli buldum.
2: Bu Resulullah'ın geçirdiği son Ramazan ayıydı. Peygamberimiz yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayeti nazil olduğu zaman ashabını toplayarak onlara bu ayeti kerimeyi bildirdi. Orada bulunanlardan biri şöyle sordu.
1: Ya Resulallah, her sene mi hac edeceğiz?
2: Peygamberimiz hoşlanmadığı soruları duyduğunda cevap vermez susardı. Ama adam sorusunu yineledi.
1: Ya Resulallah, her sene hac yapmalı mıyız?
2: Peygamberimiz bu ısrarlı soru üzerine eğer evet dersem üzerinize farz olur. Fazla soru sormayın dedi. Arkasından da şu ayeti kerime nazil oldu. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Hicretin 10. yılı Zilkade ayıydı. Peygamberimiz Medine dışındaki Müslümanların da hac için hazırlanıp Medine'de toplanmalarını emretti. Herkes peygamberimize uymanın çaresini arıyor, haccı onun yaptığı gibi yapmak istiyordu. Binitli veya yaya olarak gelmeye gücü yetenlerden hiç kimse geri kalmadı.
4: Hiç bu kadar kalabalık bir grup görmüş müydün?
0: Hayır. Kaç kişi olduğunu biliyor musun?
4: Sayılacak gibi değil ama 100.000'in üstünde insan toplandı.
0: Sübhanallah. Bu kadar kişi hacca mı gidecek?
4: Peygamberimizle beraber hac etme lütfunu kim kaçırmak ister?
0: Haklısın. Çoğu yeni Müslüman olmuş insanlar. Peygamberimizi görme fırsatı yakalamışken neden bundan mahrum olsunlar?
4: Peygamberimiz kurban etmek için de bir sürü deve hazırlatmış.
0: Evet, Ali'yi onları hazırlarken gördüm.
4: Çok heyecanlıyım. Ne zaman yola çıkacağız acaba?
0: Birkaç güne kalmaz sefer başlar.
2: Yol hazırlıkları tamamlanmıştı. Peygamberimiz öğle namazının farzını mescitte kıldıktan sonra halka hac görevlerini, ihram hakkında gerekli bilgileri ve uyulması gereken kuralları, kısaca haccın sünnetlerini öğrettiği bir konuşma yaptı. Peygamberimiz saçlarını yağlayıp taradı, güzel kokular süründü, ihram olarak altına izarını, üstüne de ridasını giydi. Öğle ile ikindi arasında Medine'den ayrıldı. Pek çoğu yolda katılan halk göz alabildiğine kalabalıktı. Onun önünden, arkasından, sağından ve solundan yürüyorlardı. Medine'den 9 kilometre uzaklıktaki Zülhüleyfe'ye gelindiğinde ikindi vaktiydi. Namaz seferi olunması sebebiyle 2 rekat olarak kılındı.
4: Bu gece burada konaklayacakmışız.
0: Evet, akşam ve yatsı namazları burada kılınacakmış. Böylece ardımızdan gelenler bize yetişebilecekler.
4: Develerin bağlanmasına yardımcı olalım, hadi.
0: Hadi o zaman.
2: Ertesi gün peygamberimiz sabah namazını kıldıktan sonra gusledip ihrama girdi. Sonra kurbanlık bir deve getirilmesini istedi. Devenin kurbanlık olduğunun bilinmesi için hayvanları işaretledi. Ardından bineceği devesi kasva getirildi. Peygamberimiz hamdü sena edip tekbir getirdikten sonra şöyle dedi: Ey Allah'ım, bunu bana içinde gösteriş ve şöhret bulunmayan mebrur ve makbul bir hac kıl. Sonra telbiye getirmeye başladı. İhrama girmiş olan Müslümanlar peygamberimizden gördükleri şekilde telbiye getirmeye başladılar.
5: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek.
2: Peygamberimiz şöyle dedi: Sizden kim hac ile umreye niyet etmek isterse bunu yapsın. Kim yalnız hacca niyet etmek isterse etsin. Kim de yalnız umreye niyet etmek isterse o da umreye niyet etsin. Bunun üzerine insanlar diledikleri şekilde hacca niyet ettiler. Beyda düzlüğüne çıkıldığında Resulullah'ın önünde gözün alabildiği kadar binekli ve yaya insan vardı. Bir o kadar da sağında, solunda ve arkasında. Yolculuklarına devam ettiler. Akşama doğru Seyyale Tepesi'ne vardılar. Akşam yemeğini yiyip akşam ve yatsı namazlarını burada kıldılar. Ravha Vadisi'nden geçerken peygamberimiz şöyle dedi: Musa bin İmran'ı üstündeki saçaklı abasıyla yalın ayak burada dolaşırken görür gibiyim. Ve orada daha önce bulunan peygamberlerden bahsetti. Yolculuğun 4. günü ordu Üsaye'de konakladı. Peygamberimizin azığı Hazreti Ebubekir'e ait bir devenin üzerindeydi. Hazreti Ebubekir deveye sahip olmakla sorumlu tuttuğu kölesini çağırdı. Adam telaş içinde geldi.
6: Efendim, efendim çok kötü bir şey oldu.
7: Ne oldu?
6: Deveyi kaybettim.
7: Nasıl kaybedersin?
6: Az önce yuları elimdeydi ancak yorgunluktan uyuyakalmışım. O da sıyrılıp gitmiş.
7: Allah Allah. Ben seni niye görevlendirdim?
6: Her yere baktım ama yok.
7: Yazıklar olsun. Bu yiyecekler yalnız bana ait olsa önemli değildi.

0: Onlar Resulullah'ın ve ev halkının yiyecekleriydi. Ne yapacağız şimdi?
1: Özür dilerim.
2: Hazreti Ebu Bekir'in telaşını gören peygamberimiz onu, sakin ol, bu iş ne sana ne de bize aittir. Köle senin deveni kaybetmemeye son derece istekliydi diye sakinleştirdi. Bu arada Resulullah'ın azık devesinin kaybolduğunu haber alan Nadle oğulları ona yiyecek getirdiler.
3: Ey Allah'ın elçisi, size hays yemeği getirdim. Buyurun, afiyet olsun.
2: Bunun üzerine peygamberimiz, gel Ebu Bekir, Allah sana temiz bir yiyecek gönderdi diyerek onu yemeğe davet etti. Aradan çok geçmemişti ki insanların unuttuklarını toplayarak kafilenin ardından gelen Saffan bin Muattal, azık devesini peygamberimizin çadırının önüne getirip ıhtırdı. Hazreti Ebu Bekir'e seslendi.
4: Bu senin deven değil mi ey Ebu Bekir?
0: Evet benim.
4: Bak bakalım bir şey eksik mi?
0: Her şey yerinde gibi görünüyor. Bir tek su kabım eksik.
4: O da şu devenin üstünde.
2: Peygamberimiz olanları mütebessim bir şekilde izliyordu. Sevgili dostuna Allah emaneti sana teslim etti diyerek latife yaptı. Peygamberimizin yiyecek yüklü devesinin kaybolduğunu duyan Sa'd bin Ubade bir deveye yiyecek yükleyerek peygamberimizin çadırının önüne getirmişti.
5: Ya Resulallah, devenizin kaybolduğunu duydum. İşte bu yiyecek yüklü deve onun yerinedir.
2: Peygamberimiz, Allah bize yiyecek yüklü devemizi geri getirdi. Siz bunu geri götürünüz. Allah onu size mübarek kılsın. Ey Sa'd, Medine'ye geldiğimiz günden beri bizi ağırlamak için yaptıklarınız yetmiyor mu?
5: Ya Resulallah, biz İslam nimetinden dolayı Allah'a ve Resulüne minnettarız. Vallahi mallarımızın içinden senin almış olduğun şeyler bize bırakmış olduklarından daha sevimlidir.
2: Sa'd bin Ubade'nin sözlerindeki samimiyeti Resulullah'ı duygulandırmıştı. Ona şöyle dedi: ey Ebu Sabit, doğru söylüyorsun. Kurtuluşa erdiğini müjdelerim. Güzel ahlak yüce Allah'ın elindedir ve onu kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana da güzel ahlak bağışlamıştır. Bu sırada Sa'd bin Kays söz aldı.
6: Ya Resulallah, Sa'd'ın ev halkı cahiliye döneminde de önderimizdi. Kıtlık yıllarında da bizi doyururlardı. Çok iyiliklerini gördük.
2: Peygamberimiz de, insanlar bir takım madenler ve cevherlerdir. Onların cahiliye çağındaki hayırlıları dini anlarlarsa İslam döneminde de en hayırlı kişileri olurlar diye Sa'd bin Ubade'yi bir kez daha övdü.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

Her iki nefesten birinin oksijenini denizlerde fotosentez yapan canlılar üretiyor. Boyları 50 ila 60 santim olmasına rağmen devasa fayda sağlayan deniz çayı

Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Çoğu seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Çoğu seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kanı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dini işler dışında acele etme. Acele işin yararı olmaz. Bağışta bulunurken acele et. Çabuk ver. Ceza konusunda sabırlı ol. Biraz geciktir.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vakti.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Abi, az önce ben yanlış görmediysem hurdalıktan hoca ile çocuklar çıktı değil mi?
2: Evet evet. Bugünlük atölye çalışmasını bitirdiler. Yarın tekrar gelecekler inşallah.
1: Ne? Atölye çalışması mı? Burası hurdalıktı hani.
2: Tamam, orası öyle de hurdalığın bahçesini çanak çömlek atölyesine çevirdim.
1: Söylediklerini zihnimde şöyle bir canlandırmaya çalışıyorum ama olmuyor işte. Hurdalık'ta çanak çömlek atölyesinin ne işi var?
2: Öyle deme. Bahçe bunun için müsait.
1: Şu bahçeye bir de ben bakabilir miyim?
2: Elbette.
1: Aman Allah'ım. Her yerde çanak çömlek var. Ve şunlara da bardak mı desem, kupa mı bilemedim.
2: Su bardağı onlar, su bardağı.
1: Birkaç tane de testi var sanki.
2: Evet, irili ufaklı testileri de çocuklar yaptı.
1: Çocuklar derken?
2: Kur'an öğrenmek için camiye yaz kursuna gelen çocuklardan bahsediyorum tabii. Her ne kadar yaptıkları eşyaların şekillerini tam olarak tutturamasalar da el becerileri geliştikçe daha düzgün işler ortaya çıkaracaklar. En azından içlerinden istekli ve yetenekli olanlar başaracak bunu.
1: Peki onlara böylesine güzel şeyler yapmayı kim öğretti?
2: Küpçü dede.
1: O da kim?
2: Küpçü dede işte canım.
1: Sorular sormaya devam mı edeyim yoksa güzelce anlatmanı mı bekleyeyim?
2: İkinci şıkkı tercih ediyorum.
1: Öyleyse anlat abi, seni dinliyorum.
2: Hoca kursa gelen çocuklar için bu yaz farklı bir aktivite yapmak istiyorum deyince benim aklıma da Küpçü dede geldi.
1: Küpçü dedeyi nereden tanıyorsun ki?
2: 11-12 yaşlarındayken onun yanında çırak olarak çalışmıştım. O zamanlar haftalığım 2,5 liraydı.
1: Demek öyle. Peki sonra ne oldu?
2: Hani konuşmama müsaade edilse anlatacağım da sorular sağanak halinde gelmeye devam ediyor. Bu yağmurdan kurtulmak için bir şemsiye mi icat edildi acaba? Hani güzelce anlatamıyorum da.
1: Mesajı aldım abi, susuyorum.
2: Hocaya Küpçü dedenin 102 yaşında olduğunu, eğer sağlığı müsaitse çocuklara unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği öğretebileceğini söyledim. O da bu fikrime sıcak bakınca birlikte Küpçü dedenin yanına gittik. Çok şükür sağlığı yerindeydi ve teklifimizi de severek kabul etti. Geriye ise bahçeyi atölyeye çevirip gerekli malzemeleri temin etmek kalmıştı ki birkaç esnafın desteğiyle onu da kısa sürede hallettik. Yeterince güzel, yani açık anlatabildim mi Gökaycığım?
1: Her şeyi çok güzel anlattın da abi.
2: Mesele ne o zaman?
1: 102 yaşındaki birinin böyle bir şeye nasıl evet dediğini aklım almıyor.
2: Onu da çardakta anlatırım.
1: Çaysız olmaz diyorsun yani.
2: Yani.
1: Ellerine sağlık. Çay da demini almış. İçtikçe içesim geliyor.
2: Afiyet olsun. Nerede kalmıştık?
1: En son 102 yaşındaki Küpçü dedede kalmıştık abi.
2: Öncelikle şunu söyleyeyim, bir insanın sahip olduğu yetenekleri kullanarak birilerine yardımcı olmasının yaşla bir alakası yok.
1: Peki bu işin neyle alakası vardır?
2: Sevda ile alakası var.
1: Ne? Sevda ile mi? Anlamadım.
2: Aslında bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Bir insan ancak sevdası bitince veya azalınca yorulduğunu hisseder. Yıllardır aynı işi yapan Küpçü dede de işine sevdalı biridir. Bükülen beline rağmen evinin altındaki küçük atölyesine hiç kilit vurmadı Gökaycığım. Az da olsa çalışmalarına devam etti.
1: O halde şöyle bir çıkarımda bulunuyorum. İnsan sevdayla yaptığı işte sürekli olmalıdır.
2: Çok güzel bir çıkarımda bulundun. Bir daha söyler misin? Yazayım.
1: İnsan sevdayla yaptığı işte sürekli olmalıdır. Abi ya, sen bu sözümü yazıyor musun?
2: Evet. Hep sen kıymetli sözler not edecek değilsin ya. Bu sözü çömlek atölyesine asayım ki çocuklar da her okuduklarında onun manasını, anlamını düşünsünler.
1: Böyle giderse hurdalığın bahçesi de bir sınıfa dönüşecek.
2: Sınıf dört duvardan oluşan bir yer değildir.
1: Sanki ben bu repliği bir film sahnesinden hatırlıyorum.
2: Replik meplik bilmem ben. İşin doğrusu neyse o.
1: Peki sınıfa dönüşen şu atölye...

0: Külliye'de ben de küpçü dedenin öğrencisi olabilir miyim?
1: Öğrenciden daha çok çırağı olsan daha iyi olmaz mı?
0: Demek onun bir çırağa ihtiyacı var.
1: Ama nasıl bir çırağa ihtiyacı var acaba?
0: İşini sevdayla yapan ve sürekli çalışan bir çırağa ihtiyacı var. En azından yaz tatilinin bir kısmını onun yanında değerlendirebilirim.
1: Güzel, kim bilir. Belki de bu sayede küp yapma geleneğinin bir temsilcisi olursun ve kültürel mirası başkalarına da aktarırsın Gökay'cığım.
0: Hiç böyle düşünmemiştim. Gözümün önünde şöyle bir manşet canlanıverdi. Geleneğin son temsilcisi Gökay Usta. Küpçü dedenin son nesil çırağı.
1: Bakıyorum da hemen havaya girdin. Çaylarımızı da içtiğimize göre küpçü dedeyle tanışmaya ne dersin?
0: Geleneği yaşatmak için evet, evet, evet.
2: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru, pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı.
ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatın. Cüntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Çeşitten, çeşitlilikten, insandan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Fark nedir? Farklılıklar nedendir? Hadi közde köpürttü kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Sağ elin sol eline benzemez. Aynı dalda kızaran iki meyve aynı lezzette değildir. Aynı anda doğan kardeşlerin huyları başka başka şekillenir. Çeşitlilik esastır, bunu bir iyi öğrenmek gerek. Tabiattaki sır, muazzam ihtişamın içindeki her rengin kendi tonunda parlayacağını fısıldar. Cevher vardır kimi adımda, kimi adım uçuruma taşır. 3-5 kucaklık toprağın bir köşesi altın filizlerinin fışkırdığı zengin bir damarken, bir köşesi çatır çatır kuruyup çoraklaşmıştır. Bir köşesi sulak ve verimliyken, bir köşesi bataklıktır. İnsanın ruh coğrafyası da bambaşka halleri müjdeler. Kimi çöl içinde yemyeşil vahadır, civarında türlü çiçekler açar. Kimi fırtınaların hiç dinmediği sarp bir uçurumdur, yanına yaklaşanı karanlığa çekip yutar. Aynı güneşin altında, aynı toprağa köklerini salan, aynı yağmurda güçlenip aynı rüzgarların değmesiyle tomurcuklanan iki gül fidanından biri kırmızı, diğeri pembe açar. Dahası tek gövdede hem keskin diken hem de kadife gibi nazik güller biter. Nasıl ki sıradan görünen yamaç şifalı susaklarsa, bazı insanlar da içlerinde eşsiz bezekler taşır. İşte bu keşif gönle pek hoş gelen paha biçilmez bir zenginliktir. Aynı atadan gelen insanoğlu farklı ruh iklimlerinde yetişir. Her biri bambaşka tezgahlarda elvan elvan desenlerle örülür. Türlü diller, çeşitli gelenekler de karakterin derinliklerine ilmeklenir. Birinin sözlerinde neşeli bir nehir çağlar, diğerinin gözlerinde bir damla düşmemiş çöller uzanır gider. Bilesin ki asıl güzellik burada gizlidir. Her avuç toprağın kendine has özellikleri, her canlıda bambaşka gelişen haller, ahengin ta kendisidir. Bilgelik

0: karakter, yetenek, beceri ve davranışların her insanda farklı olduğunu kabul etmekle başlar. Unutma, hoşgörü sana benzemeyeni tek bir ölçüye göre değerlendirip yargılamadığında gelişir. İnsan insandan başkadır. Huy huya benzemez. Annesi yavrusunu anlamaz bazen. Bazen çiçek dalına küser hiç sebepsiz. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. İnsan çeşit çeşit, yer damar damar.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Amuz bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Amr bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen, bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı var.

Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
2: İnsanın gönlünü soğutur acı söz. İnsanın gönlünü yakar acı söz.

0: zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp, aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok. Omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar, yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz, yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki, orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini, ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey, özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca, meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır.

araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

0: herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla.
2: Hayat bu.
1: Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken, biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

mahkemeyi roz-i cezada, gülbanki kodümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, yesile usatın ola ahvali perişan, desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim, bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Ümmideyiz, yes ile ah eylemeyiz biz, sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz, babın koyup ayare penah eylemeyiz biz, bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Şeyh Galip

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey nimete ermiş kişi, gücün yeterken şükret. Şükredersen Allah nimetini artırır. Nimete kavuşan kişi çoğu zaman kendi eski halini unutur. Fakat şükrederse nimet ondan yüz çevirmez. Az da olsa bir iyiliğe karşı şükür kıl. Nimet çok olursa onun değerini bil.

dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090. İste dinle başlıyor.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: İyi akşamlar, ben Kırşehir'den Yüksel, Allah Yar şarkısını istiyorum.

Hayırlı akşamlar saygıdeğer Diyanet Radyo dinleyicileri ve çalışanları. Hepinizi Mersin'den selamlıyorum. Şimdi hep birlikte Mustafa Demirci'den Yar Gelsin İlahisini dinliyoruz.

suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken

0: Hadislerin hikayeleri.
1: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Nereye geldim ben böyle? Vadideki geçidi şaşırdım herhalde. Mescid ne tarafta kaldı acaba? Sen yardım et bana Allah'ım. Koru beni Rabbim.

0: Göremez oldu artık. Koş Abdurrahman, gidin bulun babanı.
1: Tamam anne, sen sakin olmaya çalış lütfen. Hadi gidelim.
2: Gidelim, vadinin oraya bakalım.
1: Tamam.
2: Orada geçidi ararken yolu karıştırmış olabilir.
3: Ey gecenin sahibi yüce Rabbim, beni selamete çıkar. Kurtar beni buradan. Doğru yola ilet beni.
1: Baba! Baba! Baba neredesin? Baba! Neredesin baba? Baba! Baba!
3: Abdurrahman!
1: Neredesin baba?
3: Abdurrahman'ın sesi bu.
4: Abdurrahman! Oğlum! Buradayım oğlum!
2: Duydum sesini. Gidelim. Şuradan geldi ses.
4: Buradayım Abdurrahman.
2: Dikkat et. Gel gel. Gördüm onu.
1: Nerede? Göremedim ben. Etraf çok karanlık.
2: Şurada, ileride. Kayanın yanında.
1: Tamam, gördüm. Seni gördüm baba. Ayrılma oradan. Yanına geliyorum.
3: Çok şükür Rabbim. Bekliyorum oğlum. Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
0: Neyse, şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
3: Elhamdülillah.
0: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtman. Bu halinle mescide gitmek senin için çok tehlikeli. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
1: Evet baba, başka bir çaresi yok mu bunun?
3: Bir yolunu bulacağım oğlum.
1: İnşallah babacığım.
0: Mescitte namaz kıldırmayı sevdiğini, bunu bırakmak istemediğini biliyorum. Ama bunu kolaylaştıran bir yol bulman gerek.
3: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. Yarın onun yanına gideceğim. O bana yol gösterir.
5: Medineli sahabi İtban bin Malik, Hazreç kabilesinin Beni Salim bin Avf koluna mensuptu. Aynı zamanda Allah'ın Resulü İtban'la Hazreti Ömer'i kardeş yapmıştı. İtban aklındaki düşünceyi Hazreti Peygamber'e söylemek için onu ziyarete geldi.
3: Ya Resulallah, ne zaman sana gelsem beni geri çevirmez kabul edersin. Derdimi dinler, gönlümü aydınlatırsın. Allah senden razı olsun. Şimdi de bir müşkülüm var ey Allah'ın elçisi. Bilirsin, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Lakin gözlerim görmez oldu artık. Normal zamanda mescide gitmek benim için çok zor olsa da sorun olmuyordu. Ama yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basıyor. Böyle olunca mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, diyeceğim o ki bana gelsen, evimde namaz kıldırsan, ben de senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem, olur mu? Mümkün mü böyle bir şey?
5: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz İtban bin Malik'in gözlerine baktı ve inşallah bunu yapacağım dedi.
3: Allah senden razı olsun ya Resulallah. Yine beni geri çevirmedin, yine gönlümü sevindirdin.
0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
3: Evet.
0: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
1: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
3: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi. Ben de geliyorum. Buyurun, buyurun. İçeri geçin lütfen. Hoş geldin ya Resulallah. Sen de hoş geldin ey Ebu Bekir.
6: Hoş bulduk İtban.
3: Buyurun şöyle oturun lütfen.
6: Buyur ey Allah'ın elçisi, sen şöyle geç.
5: Kutlu Nebi daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu.
3: Şurası ey Allah'ın Resulü. Bakın şuradaki yer, eğer sizin için de uygunsa orası olsun derim.
5: Resulullah İtban bin Malik'in gösterdiği yerde iki rekat namaz kıldırdı.
0: Abdurrahman.
1: Buyur anneciğim.

0: namaz bitti mi oğlum?
1: Bitti.
0: Hah, tamam o zaman. Al şu yiyecekleri misafirlerimize ikram et oğlum.
1: Tamam, veririm ben.
0: Al bakalım.
2: Getir oğlum. Şuraya koy.
3: Zahmet etmeseydiniz hiç.
2: Ne zahmeti ey Ebu Bekir? Yuvamızı bereketlendirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Siz de buyurun lütfen ey Allah'ın Resulü.
4: Allah'ın kutlu elçisi yapılan ikramları kabul etti. İtban bin Malik'e ve evin hanımına teşekkür edip hayır dualarda bulundu.

0: Rasulullah hazırladığın yiyecekleri çok beğendi anne.
1: Öyle mi? Bu beni çok mutlu etti.
0: Evet, teşekkür etti. Hayır dualarda bulundu.
1: Allah razı olsun ondan.
0: Ellerine sağlık anne. Ben de çok beğendim.
1: Afiyet olsun canım oğlum benim.
2: Abdurrahman, kapıya bakıver oğlum.
0: Tamam baba. Buyurun, hoş geldiniz. Babamı soracaksınız herhalde. Çağırayım mı kendisini?
3: Hoş bulduk. Allah'ın selamı üzerine olsun Abdurrahman. Duyduk ki Resulullah buradaymış, öyle mi? İçeride mi şimdi Allah'ın Resulü?
0: Evet, içeride.
4: Doğru görmüşüm bak.
5: Evet, buraya gelmiş Allah'ın Resulü.
0: Buyurun geçin siz de.
3: Hadi geçelim de Resulullah'ı görelim.
6: Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İtban orada bulunanlara Resulullah'tan istediği şeyi bildirdi.
2: Hepiniz hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
2: Gördüğünüz gibi Allah'ın Resulü yuvamızı şereflendirdi. Bir müşkülümüzü de giderdi. Malumunuz artık namaz kıldırmak için mescide gelmekte çok zorlanıyorum. Onun için Resulullah'tan burada namaz kıldırabilmek için izin istedim. Allah kendisinden razı olsun ki çıktı evime geldi ve şu görmüş olduğunuz yerde namaz kıldırdı. Artık namazlarımızı burada kıldırabilirim. Hazır hepiniz buradayken sizlere de duyurmuş olayım.
5: Herkes burada değil gibi ama. Malik bin Duhşun'u göremedim. O nerede? Onu gören yok mu? Gelmedi mi kendisi?
3: Malik bin Duhşun mu? Boş ver onu. O bir münafık. Hem Allah ve Resulü'nü sevmez ki o.
6: Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme dedi.
3: Ama o bir münafık ya Resulallah. Bunu buradaki herkes bilir.
8: Biraz daha sakin ol lütfen.
3: Ama ya Ebu Bekir, herkes bilir ki...
8: Sakin lütfen.
3: Anladım.
6: Kutlu Nebi bu sözleri sarf eden sahabiye baktı ve görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor dedi.
3: Farkına varamadım, haddimi aştım. Beni bağışlayın. Allah ve Resulü en iyi bilendir.
6: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir buyurdu. Allah'ın kutlu elçisinin dudaklarından dökülen sözleri işiten sahabiler bu müjdenin verdiği mutluluğu hep birlikte yaşadılar ve hep birlikte tekrar ettiler.
9: La ilahe illallah.
10: Hadislerin hikayeleri.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

yandı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi. Haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bütün güzellikler ve övgüler Allah'a aittir. Bil ki her övgü ve hamdü sena Hakk'ın nuruna ve O'nun lütfunun kemaline aittir. Suretlere, şahıslara yapılan methü sena eğretidir. O'nu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Bütün övgüler bir olan Allah içindir.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayır.

Kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dini işler dışında acele etme. Acele işin yararı olmaz. Bağışta bulunurken acele et. Çabuk ver. Ceza konusunda sabırlı ol. Biraz geciktir.

efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Çoğu seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere, kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere, cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kanı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

de sizi dinliyoruz. Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok. Omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla

tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış. Tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyordu. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu.

o andan itibaren ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken.

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularda güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
5: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
5: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
6: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey kerem sahibi dinleyen, bu dünya bir ağaca benzer. Biz de o ağacın üzerinde bulunan yarı ham meyveleriz. Ham meyveler dallarına sımsıkı sarılırlar. Meyveler olgunlaşınca, tatlılaşınca artık düşmeye hazırdırlar. İnsanın ağzı da o manevi ikbal ve saadetten tatlılaşınca, dünya mülkü ona manasız ve soğuk gelir. Ey hak yolu yolcusu, sen henüz olgunlaşmadın. Söylenecek bir şey daha kaldı ama onu sana Ruhul Kudüs söylesin. Hayır hayır, ne ben söyleyeyim ne de başkası. Kendi kulağına yine kendin söyle. Ortada ne ben varım ne de benden başkası. Zaten sen de bensin. Bu rüyaya benzeyen uykuya dalınca kendinden geçer, fakat yine kendinden kendine gelmiş olursun. Uyuduğun zaman kendinden kalkar, kendine gidersin. Kendinden duyar işitirsin de filan kişi rüyada sana gizlice bir şey söyler sanırsın.

Ey insan-ı kamil, o senin muazzam varlığın belki 900 kattır, dibi kıyısı olmayan bir denizdir. Yüzlerce alem o denize gark olup gitmiştir. Bu konuyu anlatmak uyanıklığın da uykunun da elinde değildir. Zaten bu dünya ne uyanıklık ne de uyku yeridir. Zanna kapılarak, kıyaslar yaparak insan-ı kamilden dem vurma, sus. Doğru bilen ancak Cenab-ı Hak'tır. Sen sus da anlatılamayan, açıklanamayan bu sırları onu bilen ve anlatan ariflerden duyuyor.

Seçaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey abvede yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Aşkım sana bir muamma, çöz çözebildiğin kadar. Aşkım sana bir muamma,

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bütün iyilere saygılı ol. Onlara yer ve makam ver. Kötülere yüz verme. Kapına dahi yaklaştırma. Kötü hareketleri benimseme.

İki tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sonra Muaz bin Cebel'e, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
2: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim ya Resulallah.
1: Peygamberimiz, o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan diye sordu.
2: Allah Resulü'nün sünnetiyle karar vereceğim.
1: Peygamber Efendimiz, Resulullah'ın sünnetinde de yoksa ne yapacağını sordu.
2: Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
1: Peygamberimiz aldığı cevaplardan memnun olmuştu. Elini Muaz'ın göğsüne koydu ve Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi.
3: Muaz, ne oldu? Neden hala ağlıyorsun? Peygamberimiz ne dedi sana?
2: Medine'ye döndüğümüzde onun kabrini bulabileceğimi söyledi.
3: Ne diyorsun? Bu onun son görüşümüz mü?
2: Allah ona uzun ömür versin. Bizi ondan mahrum etmesin.
3: Amin.
2: O olmasa biz ne yaparız?
3: Daha 60 yaşında.
4: Sen Resulullah'ın döndüğünüzde belki beni bulamazsın, kabrimi ziyaret edersiniz dediğini söyledin ya. Kolum kanadım kırıldı.
3: Kim bilir neler bekliyor bizi Muaz. Allah yardımcımız olsun.
2: Amin. Amin.
0: 153. Bölüm.
1: Ramazan ayıydı. Her sene 10 gün itikafa giren peygamberimiz bu sefer bunu 20 güne çıkarmıştı.
5: Bu sene peygamberimiz itikafta daha uzun kaldı.
6: Evet, baksana. Mescidin her yanı itikaf çadırlarıyla dolu. Her sene Cebrail'le yaptığı mukabeleyi de bu sene 2 defa yapmış.
5: Herhalde bizi ibadete daha çok teşvik etmeye çalışıyor. Ramazan gelmeden önce yaptığı konuşmayı hatırlıyor musun?
6: Hatırlamaz mıyım? Şöyle demişti. Ey Müslümanlar! Büyük ve

0: Kur'an yardım ve eşitlik ayıdır. Bu ay müminin rızkının arttığı bir aydır. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu onun günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. İftar ettirdiği Müslümanın aldığı sevaptan bir şey eksilmeksizin onun kazandığı kadar da ayrıca sevap kazanır.
1: Geçen gece Resulullah mescide geldiğinde Übey bin Kâb'ın arkasında namaz kılan insanlar gördü. Onların ne yaptığını sordu. Kur'an'dan fazla ezberi olmayanların onun arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıklarını söyledik. Doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar diye onayladı yaptığımızı.
0: Kendi de sabahlara kadar namaz kılıyor. Bize farz olmasından endişe ettiği için cemaatle kıldırmıyor. Ama namazsız geçirdiği bir Ramazan gecesi yok.
1: Hele cömertliği. Ramazan geldiği zaman esen rüzgardan daha cömert oluyor Resulullah.
0: Evet, her zaman fedakardır. Ama Ramazan'da ayrı bir hal alıyor. Ömrümüzün bereketlendiği, ayrı bir güzellik kazandığı zamanlar bunlar.
1: Allah feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip etsin.
0: Amin.
1: Amin.
2: Peygamberimizin sevgili kızı Fatıma bir gün babasını ziyarete gelmişti. Resulullah kızını ayakta karşıladı ve Hazreti Fatıma'yı yanı başına oturttu. Bir süre sohbet ettikten sonra Resul-i Ekrem kızının kulağına bir şey fısıldadı. Hazreti Fatıma duyduklarından sonra hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Peygamberimiz bu sefer kızının kulağına başka bir şey söyledi. Etrafındakiler bunun üzerine Hazreti Fatıma'nın sakinleştiğini gördüler. Hatta sonunda gülümsemişti bile. Ne kadar ısrar etseler de Hazreti Fatıma bir şey söylememişti. Anlaşılan bu baba kız arasında bir sırdı. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ayşe'nin ısrarına dayanamayan Hazreti Fatıma şöyle diyecekti.
3: O gün babam bana, Cibril her sene bir defa gelerek Kur'an'ı benimle birlikte okurdu. Bu sene iki defa geldi. Bunu da kendi ecelimin gelişine yoruyorum. Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim dedi. Bunun üzerine ağlamaya başladım. Sonra sen mümin kadınlarının yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin demesiyle de teselli buldum.
2: Bu Resulullah'ın geçirdiği son Ramazan ayıydı. Peygamberimiz yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayeti nazil olduğu zaman ashabını toplayarak onlara bu ayeti kerimeyi bildirdi. Orada bulunanlardan biri şöyle sordu.
1: Ya Resulallah, her sene mi hac edeceğiz?
2: Peygamberimiz hoşlanmadığı soruları duyduğunda cevap vermez susardı. Ama adam sorusunu yineledi.
1: Ya Resulallah, her sene hac yapmalı mıyız?
2: Peygamberimiz bu ısrarlı soru üzerine eğer evet dersem üzerinize farz olur, fazla soru sormayın dedi. Arkasından da şu ayeti kerime nazil oldu. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Hicretin 10. yılı Zilkade ayıydı. Peygamberimiz Medine dışındaki Müslümanların da hac için hazırlanıp Medine'de toplanmalarını emretti. Herkes peygamberimize uymanın çaresini arıyor, haccı onun yaptığı gibi yapmak istiyordu. Binitli veya yaya olarak gelmeye gücü yetenlerden hiç kimse geri kalmadı.
1: Hiç bu kadar kalabalık bir grup görmüş müydün?
0: Hayır. Kaç kişi olduğunu biliyor musun?
1: Sayılacak gibi değil ama 100.000'in üstünde insan toplandı.
0: Sübhanallah. Bu kadar kişi hacca mı gidecek?
1: Peygamberimizle beraber hac etme lütfunu kim kaçırmak ister?
0: Haklısın. Çoğu yeni Müslüman olmuş insanlar. Peygamberimizi görme fırsatı yakalamışken neden bundan mahrum olsunlar?
1: Peygamberimiz kurban etmek için de bir sürü deve hazırlatmış.
0: Evet, Ali'yi onları hazırlarken gördüm.
1: Çok heyecanlıyım. Ne zaman yola çıkacağız acaba?
0: birkaç güne kalmazsa

0: Sefer başlar.
1: Yol hazırlıkları tamamlanmıştı. Peygamberimiz öğle namazının farzını mescitte kıldıktan sonra halka hac görevlerini, ihram hakkında gerekli bilgileri ve uyulması gereken kuralları, kısaca haccın sünnetlerini öğrettiği bir konuşma yaptı. Peygamberimiz saçlarını yağlayıp taradı, güzel kokular süründü, ihram olarak altına izarını, üstüne de ridasını giydi. Öğle ile ikindi arasında Medine'den ayrıldı. Pek çoğu yolda katılan halk göz alabildiğine kalabalıktı. Onun önünden, arkasından, sağından ve solundan yürüyorlardı. Medine'den 9 kilometre uzaklıktaki Zülhüleyfe'ye gelindiğinde ikindi vaktiydi. Namaz seferi olunması sebebiyle 2 rekat olarak kılındı.
2: Bu gece burada konaklayacakmışız.
3: Evet, akşam ve yatsı namazları burada kılınacakmış. Böylece ardımızdan gelenler bize yetişebilecekler.
2: Develerin bağlanmasına yardımcı olalım, hadi.
3: Hadi o zaman.
1: Ertesi gün peygamberimiz sabah namazını kıldıktan sonra gusledip ihrama girdi. Sonra kurbanlık bir deve getirilmesini istedi. Devenin kurbanlık olduğunun bilinmesi için hayvanları işaretledi. Ardından bineceği devesi kasva getirildi. Peygamberimiz hamdü sena edip tekbir getirdikten sonra şöyle dedi: Ey Allah'ım, bunu bana içinde gösteriş ve şöhret bulunmayan mebrur ve makbul bir haç kıl. Sonra telbiye getirmeye başladı. İhrama girmiş olan Müslümanlar peygamberimizden gördükleri şekilde telbiye getirmeye başladılar.
4: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek.
1: Peygamberimiz şöyle dedi: Sizden kim hac ile umreye niyet etmek isterse bunu yapsın. Kim yalnız hacca niyet etmek isterse etsin. Kim de yalnız umreye niyet etmek isterse o da umreye niyet etsin. Bunun üzerine insanlar diledikleri şekilde hacca niyet ettiler. Beyda düzlüğüne çıkıldığında Resulullah'ın önünde gözün alabildiği kadar binekli ve yaya insan vardı. Bir o kadar da sağında, solunda ve arkasında. Yolculuklarına devam ettiler. Akşama doğru Seyyale Tepesi'ne vardılar. Akşam yemeğini yiyip akşam ve yatsı namazlarını burada kıldılar. Ravha Vadisi'nden geçerken peygamberimiz şöyle dedi: Musa bin İmran'ı üstündeki saçaklı abasıyla yalın ayak burada dolaşırken görür gibiyim. Ve orada daha önce bulunan peygamberlerden bahsetti. Yolculuğun 4. günü ordu Üsaye'de konakladı. Peygamberimizin azığı Hazreti Ebubekir'e ait bir devenin üzerindeydi. Hazreti Ebubekir deveye sahip olmakla sorumlu tuttuğu kölesini çağırdı. Adam telaş içinde geldi.
5: Efendim, efendim çok kötü bir şey oldu.
6: Ne oldu?
5: Deveyi kaybettim.
6: Nasıl kaybedersin?
5: Az önce yuları elimdeydi ancak yorgunluktan uyuyakalmışım. O da sıyrılıp gitmiş.
6: Allah Allah. Ben seni niye görevlendirdim?
5: Her yere baktım ama yok.
6: Yazıklar olsun. Bu yiyecekler yalnız bana ait olsa önemli değildi. Onlar Resulullah'ın ve ev halkının yiyecekleriydi. Ne yapacağız şimdi?
5: Özür dilerim.
1: Hazreti Ebubekir'in telaşını gören peygamberimiz onu, sakin ol. Bu iş ne sana ne de bize aittir. Köle senin deveni kaybetmemeye son derece istekliydi diye sakinleştirdi. Bu arada Resulullah'ın azık devesinin kaybolduğunu haber alan Nadle oğulları ona yiyecek getirdiler.
3: Ey Allah'ın elçisi, size hays yemeği getirdim. Buyurun, afiyet olsun.
1: Bunun üzerine peygamberimiz, gel Ebubekir, Allah sana temiz bir yiyecek gönderdi diyerek onu yemeğe davet etti. Aradan çok geçmemişti ki insanların unuttuklarını toplayarak kafilenin ardından gelen Saffan bin Muattal azık devesini peygamberimizin çadırının önüne getirip ıhtırdı. Hazreti Ebubekir'e seslendi.
7: Bu senin deven değil mi ey Ebubekir?
6: Evet benim.
7: Bak bakalım bir şey eksik mi?

0: Her şey yerinde gibi görünüyor. Bir tek su kabım eksik.
1: O da şu devenin üstünde.
2: Peygamberimiz olanları mütebessim bir şekilde izliyordu. Sevgili dostuna Allah emaneti sana teslim etti diyerek latife yaptı. Peygamberimizin yiyecek yüklü devesinin kaybolduğunu duyan Sa'd bin Ubade bir deveye yiyecek yükleyerek peygamberimizin çadırının önüne getirmişti.
0: Ya Resulallah, devenizin kaybolduğunu duydum. İşte bu yiyecek yüklü deve onun yerinedir.
2: Peygamberimiz, Allah bize yiyecek yüklü devemizi geri getirdi. Siz bunu geri götürünüz. Allah onu size mübarek kılsın. Ey Sa'd, Medine'ye geldiğimiz günden beri bizi ağırlamak için yaptıklarınız yetmiyor mu?
0: Ya Resulallah, biz İslam nimetinden dolayı Allah'a ve Resulüne minnettarız. Vallahi mallarımızın içinden senin almış olduğun şeyler bize bırakmış olduklarından daha sevimlidir.
2: Sa'd bin Ubade'nin sözlerindeki samimiyeti Resulullah'ı duygulandırmıştı. Ona şöyle dedi: Ey Ebu Sabit, doğru söylüyorsun. Kurtuluşa erdiğini müjdelerim. Güzel ahlak yüce Allah'ın elindedir ve onu kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana da güzel ahlak bağışlamıştır. Bu sırada Sa'd bin Kays söz aldı.
3: Ya Resulallah, Sa'd'ın ev halkı cahiliye döneminde de önderimizdi. Kıtlık yıllarında da bizi doyururlardı. Çok iyiliklerini gördük.
2: Peygamberimiz de, İnsanlar bir takım madenler ve cevherlerdir. Onların cahiliye çağındaki hayırlıları dini anlarlarsa İslam döneminde de en hayırlı kişileri olurlar diye Sa'd bin Ubade'yi bir kez daha övdü.

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bi nişanu la mekan sırrında gördüm zatın. Cüntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki Eylemin Temeli, Özgürlük ve Sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İki, sorumluluk, özgürlüğün tamamlayıcısı. Özgürlük, ahlaki eylemin gerçekleşebilmesi için vazgeçilmez bir imkan olmakla birlikte, tek başına yeterli değildir. Zira insanın seçim yapabilmesi, bu seçimlerin sonuçlarını üstlenmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle özgürlük ancak sorumlulukla birlikte anlam kazanan bir değerdir. Ahlaki eylem yalnızca tercih edebilme gücüyle değil, aynı zamanda o tercihin sonuçlarını kabullenme bilinciyle tamamlanır. Bu bakımdan İslam düşüncesinde özgürlük ve sorumluluk birbirinden ayrılmaz iki temel unsur olarak ele alınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de insanın özgür tercihine vurgu yapılmakla birlikte bu tercihin sonuçlarına katlanacağı da açıkça ifade edilmektedir. Nitekim de ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim ayeti, özgürlükle sorumluluk arasındaki ilişkiyi açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu çerçevede insan yalnızca seçme hakkına sahip bir varlık değil, aynı zamanda seçtiklerinden dolayı hesaba çekilecek bir muhataptır. Ne var ki modern dönemde özgürlük kavramı çoğu zaman sorumluluktan bağımsız bir şekilde ele alınmakta ve bu durum önemli bir problem alanı oluşturmaktadır. Günümüzde dinin emir ve yasaklarını sınırlayıcı olarak gören, buna karşılık her türlü bireysel arzuyu özgürlük adı altında meşrulaştıran bir anlayış yaygınlık kazanmıştır. Bu yaklaşım, özgürlüğü sınırsızlıkla özdeşleştirmekte, böylece insanı disiplin ve sorumluluktan uzaklaştırmaktadır. Oysa özgürlüğün sınırsız bir serbestlik olarak anlaşılması, bireyi özgürleştirmek yerine onu nefsinin esiri haline getirmektedir. İslam'ın ortaya koyduğu dini hükümler, insan özgürlüğünü ortadan kaldırmak için değil, onu korumak ve anlamlı kılmak için vaz edilmiştir. Zarurat-ı diniye olarak ifade edilen canın, malın, dinin, aklın ve neslin korunması ilkeleri, bireyin ve toplumun huzurunu teminat altına almayı hedefler. Bu bağlamda getirilen emir ve yasaklar, özgürlüğü kısıtlayan değil, aksine onu güvence altına alan düzenlemelerdir. Çünkü hırsızlık, şiddet, bağımlılık veya ahlaki yozlaşma gibi davranışların, özgürlük adı altında yaygınlaşması, bireysel ve toplumsal çöküşe zemin hazırlamaktadır. Modern özgürlük anlayışının bir diğer problemi, bireyi merkeze alarak onu mutlaklaştırmasıdır. Bu anlayışta birey, kendi eylemlerini sorgulanamaz ve eleştirilemez görme eğilimindedir. Böylece mutlak özgürlük düşüncesi, bireyin kendisini adeta